0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, haftanın ilk gününden festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları yine kulaklarınızı ulaştırabilmek adına 120 dakikaya yakın ben Tümer Kansöğüt'le huzurlarınızdayım. Muhteşem bir gün olsun sevdiğiniz çalışmalarla.

20 Temmuz 2026 günlerden pazartesi, haftanın ilk çalışma gününde günün en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Yepyeni bir haftaya başlangıç yaptığımız şu dakikalarda haftanın tamamının tıpkı başladığındaki gibi güzel, güçlü ve keyifle geride kalması temennisiyle diyelim. Sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım.

Efendim, Türkiye'nin hemen yanına dünyanın en büyük İsa heykelini dikmek için çalışmalar başladı. Nereden bahsediyoruz? Ermenistan'dan. Türkiye sınırına yakın bir noktada dünyanın en büyük İsa heykelini inşa etmek için kolları sıvamışlar. Erivan yakınlarındaki Hatice Dağı'nın zirvesine yerleştirilecek olan 101 metre yüksekliğindeki dev anıt, Rio de Janeiro'daki gibi ikonik kurtarıcı İsa heykelini ve New York'taki özgürlük anıtını gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Ancak milyarder bir iş insanı tarafından finanse edilen bu devasa proje, yerel kilise, kültür savunucuları ve çevrecilerin sert tepkisiyle de aynı zamanda karşı karşıya.

Filenin Efeleri 2026 Milletler Ligi'nin 3. etap 4. maçında İran'ı 3-1 mağlup ederek adını final etabına yazdırdı. İlk seti 25-17 kaybetmesine rağmen etkileyici bir geri dönüşe imza attı gerçekten. A milli erkek voleybol takımı nefes nefese takip ettik mücadeleyi, kazandılar ve tarihi bir başarı elde ettiler. Bu sonuçlar bize muhteşem hissettirdi diyebiliriz değerli dinleyenler. Final için artık kolları sıvadık diyebiliriz. Finalde de muhteşem bir sıralamayla, umarım muhteşem bir galibiyetle yine yurda dönerler.

0: sadece sev beni.
1: Kalp sağlığını korumak sadece ilaçlarla sınırlı değil, değil mi? Her gün yaptığımız basit ve sağlıklı seçimlerde bu süreçte hayati rol oynuyor. Yüzyıllardır geleneksel tıbbın vazgeçilmezi olan şifalı bitkiler modern tıpla birleştiğinde kalbinizi korumak için güçlü birer kalkan oluşturabiliyorlar. Peki efendim, haftaya başlarken kalbe iyi gelen bilgileri duymak istiyorsanız ayrılmayın, birazdan buradayız.

Her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

20 Temmuz 2026 Pazartesi gününden herkese selamlar. Bir kez daha haftaya başlarken kalbe iyi gelen bir konu bulduk. İyi gelen bitkilerden bahsedeceğiz dedik ona. Efendim, bazı şifalı bitkilerin içerisinde biyoaktif bileşikler, iltihap önleyici ve antioksidan etkileriyle tam bu noktada devreye giriyor ve kan akışını hızlandırıyor, damarları genişletiyor ve pıhtılaşma riskini de azaltıyorlar. Yapılan araştırmalar, mutfağımızda sıkça bulunan bazı bitki ve baharatların kardiyovasküler sistemi doğrudan desteklediğini gösteriyor. Neler onlar? Sarımsak, ezildiğinde ortaya çıkan özellikle alisin bileşiği sayesinde kolesterolde iddialı zerdeçal, alıç gibi, tarçın gibi baharatlar da yine bu listede kalp sağlığına iyi gelen besinler listesinde yerini almış.

Günün en güzel şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor haftanın başında değerli dinleyenler. Kalbe iyi gelen bitkilerden bahsediyorduk. Yeşil çay damar sağlığını koruyan ve kolesterolü düzenleyen kateşin isimli antioksidanlar açısından oldukça zengin, kalp sağlığına iyi gelen bitkiler arasında yer almış. Yine zencefil, keten tohumu, biberiye, acı biber de bu bitkiler arasında yer alıyor.

0: Seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilir.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalp sağlığına iyi gelen bitkilerden bahsettik bugün programımızda. Haftaya şöyle kalbe iyi gelen bir konuyla başlamış olalım dedik. Efendim, uzmanlar kalbin en iyi bakım hak ettiğini belirterek gelişmiş kardiyoloji hizmetlerinin yanı sıra bitkisel gibi bitkilerle, yani doğal çözümleri de yaşam tarzına entegre ederek mutlaka bir sağlık uzmanına da danışmayı tavsiye ediyorlar. Kullanılan tüm takviyeler doktorla tabii ki paylaşılmalı. Sağlığınıza bütüncül ve güvenli bir yaklaşım gerektirecek diye şeffaflığında önemini vurguluyorlar. Diyetinizde radikal bir değişiklik yapmadan veya bitkisel kürlere başlamadan önce hekimlerinizden onay almakta fayda var.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Güney'de ailen sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Günün en sevilen şarkıları birbiri ardına kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Hafta başında enerjiler giderek artarken keyifli müziğe güzel bir örnek daha bırakalım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

Hanımlar beyler, güne dair sevilen şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Yeni bir haftaya başladığımız şu dakikalarda yurdun tamamında güneşli bir günü geride bırakıyoruz diyebiliriz. Yarın itibariyle Trakya'da ve Doğu Karadeniz'de birkaç ilimizde yağış etkili oluyor. Perşembeye doğruysa yurdun kuzey kısmı neredeyse yağışın tamamen etkisi altına giriyor ve cuma günü yağışlar iç kesimlerde de etkili olacak. Birazcık serinleriz umarım diyelim bu yağışlı havalarla, ama sıcaklıklar da pek düşmeyeceği için yağışlı havalar beraberinde nemi de arttırarak bizleri daha da bunaltmayı sürdürecek aslında diye ekleyelim.

0: Fruit Market. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
9: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
11: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
11: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
1: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
4: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88 cep telefonu 06436 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: günler. Gülkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

olsun. Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Güzel gün olsun. Güzel bir program olsun. Güzel, harika bir hafta olsun inşallah. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Gelsin günaydın mesajları. Yağdır meydan mesaj, yağdır bakalım mesaj. Konuşan cazibe, yürüyen cinsellik, uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sonucu. Gürkan Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu. Faşalı dostuma günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Zeynel Mahmutlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abim. Günaydın kardeşim demiş. Günaydın Hasan abim, günaydın Hasan abi, günaydın Hasan abi, günaydın Hasan abim. Günaydın Adem Ömer. Günaydın, hayırlı yayınlar diyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Burak Molla kardeşim. Günaydın abicim diyor. Günaydın Burak, günaydın Burak. Ahmet Ali. Kan Pastanesi'ne günaydınlar. Tatlı İp Tatlı Konuşturan Pastaneye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kafa Pastanesi'nin profiterolüne, Kafa Pastanesi'nin lokumlarına, Kafa Pastanesi'nin çikolataya batırılmış erkek incir tatlılarına, yeni yeni lezzetlerine. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kafa Pastanesi, Batı Trakya'daki pastaneler arasında fark yaratan bir pastane. Lezzetleri güzel. Her ürünü ayrı güzel, ayrı lezzetli. Pastanesi biliyorsunuz. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi. Kalfa köyü girişinde tabii ki. Ahmet Ali Yasu. Yasu, Yasu, Yasu, Yasu. Yasas ki harasas. Yasas. Adem Akrava'da vayna preş. Azıcık değiştirsen, başka bir şeyler yazsan. Gene pomakçı olsun ama değişik olsun. Hep dava, hep napreş. Hep dava, hep napreş. Leblebci Hüseyin Aga. Haksız mıyım? Ha? Günaydın Hüseyin Aga. Sendromsuz bir pazartesi sabahı dilerim. Gök Tengri Mikti. Miktine zeval getirmesin. Günaydın. 27 hanım, eşim, hayat yoldaşım. Doğum günü. İnada selam olsun. İyi ki doğmuş. İyi ki beni bulmuş. Onu bulmuşum, nice yıllarımız olsun demiş Nida'nın eşinin doğum günüymüş. Vay vay vay vay vay vay vay. Doğum günü kutlu olsun. Ne hediye aldın eşine? He? Yoksa radyodan bir şarkı gönderirdim, işi kurtarır mı dedin? Gürkan abi Tesla mı aldın diyor İlyas. He? Tesla aldım, sıkıldım olmadan. Bir Volvo olsun, bir Tesla olsun, bir tane Ziker alacağım şimdi. Hepsini Ziker geçiyor. Ziker hepsini şey yapıyor. Hepsinden üstü. Bir Ziker alacağım. Bir de Ziker ısmarladım. Şimdi biraz gecikeceğim şu an. Özel üretim olacak Ziker. Yeşildeniz'den günaydın Gürkan abicim. Güzel bir hafta olmasını diyorum demişim. Meryem Kara, Yeşildeniz'den günaydınlar. Kahveler içiliyor. Vay vay vay vay. Tütünler sizi bekliyor. Aman da ne tütün, aman da ne tütün, aman da ne tütün. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay, gördükçe ben yoruluyor, yoruluyor. Nasıl kırılır o tütünler? Hop hop hop hop hop hop. Zülfü Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın yakışıklı cazibedim Yasin Kalenci. Ne oluyor be Yasin? Günleri sayıyor musun? Geçeyim günler. Günaydın kral, hayırlı günler olsun demiş. Mehmet Mehmet günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gökhan Karali günaydın be beter demiş. Teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim. Güzel sözlerinden dolayı. Yaz töreninden günaydınlar Gürkan abi. Avrupa'da hava soğuk, burası yanıyor be demiş Kemal Karadayı. Yaz törenin yanan sabah güneşinden fotoğraflar göndermiş. Vay çiçeklere, vay çiçeklere, vay çiçeklere. Vay. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Ama orası yanarsa biz ne diyelim aşağıda olanlar? En azından akşamüstüleri serin oluyor. Akşamları serin oluyor. Kemal, biz dün şeye gittik. Keçiliye Prima'ya gittik. Ne güzel oturduk köşke, incirlerin arasında. Nasıl serindi, nasıl serindi, nasıl serindi, nasıl serindi.
Çaktırma, suyu bulandırma. Bak radyodan işi bitirme. Demiş Nida, olmaz öyle radyodan iş bitirmek. Öyle radyodan iş bitmez doğum günü işi. Sen de her sabah aynı şeyleri söylüyorsun. Biraz değiştirsen de demiş Gökhan Karali. Ne söyleyeyim mesela, sen örnek ver bana, ne söyleyeyim? Bana bak. Ben bana bak, pazartesi sendromu yaşayayım. Başlarım senin. Başlarım senin.

Bülent Ersoy'un 200 milyonluk servetini duyunca resimlerine baktım. Hepinizden güzel vallahi. Bülent Ersoy'un 200 milyonluk serveti varmış. Ona bir baktım, onu bir duydum. Hepinizden güzel Bülent Ersoy. Hepinizden güzel. Ama ne güzellik, ama ne güzellik, ama ne güzellik, ama ne güzellik. Biz de dün buradaki balık tavernasına gittik. Suyun dibinde iyiydi. Burada da böyle de bekleriz demiş Kemal. Ben oraya bir kere geldim. Çok güzeldi. Rahmetli Ahmet Mete hocamızla gitmiştik. Çok güzel orası. O sular haşır şıldır şıldır şıldır şıldır şıldır. O mısır unuğunda kızartılmış balıklar. Fıldır fıldır fıldır fıldır. Orası mükemmel mükemmel mükemmel. Orası serin serin. Sayıyorum tabii ki. Az kaldı demiş Yasin Kalenci. Tabii ki D'yi ekleme, D'yi eklenir. Çok kızıyorum. Tabii ki tamam. Tabii ki de ders deseydin. Başlayacaktım bağırınma. Timur Duban. Timur Duban. Duban Timur. Karaçanların yakışıklı çocuğu.

Bir dinleyicimin buzağısından günaydın dedik size. Kim yazmıştı? Bir kızan yolladıydı bana. Hangi kızan yolladı? Unuttum. Hangi kızan yolladı bu fotoğrafı bana ben. Günaydın mesajımı yapalım mı dedik. Yap dedi. Yapın dedi. Yap Gürkan abi bey dedi. Halil Belginesin günaydın. İrfan Abdullah günaydın. Bülent Yusuf günaydın. Ahmet Demirci günaydınlar. Tayfun günaydın. Testeler inekleri insan olarak ayrılıyor. İyice yakında gelince inek olduğunu anlıyor. Uzaktan insan algılıyor. Dün Keçili'den dönerken Tesla inekleri insan olarak algılıyor. Ay ne güldüm. İnsanlar inek olarak algılasa tamam. İnsanların çoğu inek, eşek zaten. Ama inekleri insan olarak algılamak garip. Ekrem Durşen, Ekrem abi Durşen abla günaydın. İsmail Sar günaydın. Ahmet Fatma günaydın. Amerika'da Tesla inek yok. Ne bilsin Tesla ineklerin insan olduğunu ama ineklerin inek olduğunu. Ahmet Fatma günaydın. Sevcan Güven ablam günaydınlar. Selçuk Bekir Dobro Utro, Engin Ahmet günaydın. Ramazan Hüseyin günaydınlar. Salih Mustafa günaydın. Özcan Hasan, Ayla Bayram, Taner Rüke, Ayşe Ali Babaoğlu, Metin Kaçakoğlu, efendim Ali İhsan Tanyolu, Taner Hasan, Turgut Kurt, Serdar Mehmet. Kimin var bu kadar çok dinleyicisi be? Ha? Söyleyin bana kimin var be? Cüneyt Sadık, good morning. Turgut Kurt bir kere yaz yeter Turgut. Bir kere yaz, tekrar yazma 100 kere. Ay ne güldüm Tesla'ya, ne güldüm. Neyin Balkan ineklerini gördü. İnsan olarak algılıyorlar. Günaydın ablam, güzel bir hafta diliyorum demiş Aynur ablam. Günaydın Aynur ablam. Günaydın Necdet abim. Günaydınlar. Hasan Şerif Ali. Yön bir yaksan atlet prosma engane kalimera. Kalimer Hasan. Ben de o buzağcık seni sandım demiş Yasin. Ne yapayım ben? Boklu buzağları ben. Sıçıp duruyorlar. Tesla'nın yapıldığı ülkede Trump gibi bir öküz var. Ondan öyle algılamıştır diyor. Neydi? Der misin? Bol günaydın, bereketli, güzel haftalar, iyi yayınlar derim demiş Ahmet. Senin mitinglerin yok muydu bu sabah? Sen ilk defa bu kadar erken yazıyorsun. Hayırdır inşallah Ahmet. Just green. Senin akşamda mitingin yoktu galiba. Ay mitingsiz kalmış bu kızdan bugünlerde. Ne oldu bülbül sesine bak çocuğum demiş. Sesimi sorup durmayın ikide bir be ya. Sesim klimadan ötün hep çatallanıyor. Klimayı kapatıyorum. Ateşlerde yanıyor. Klimayı açıyorum. Bütün gece klima açık yatıyorum. Böyle oluyor sesim. Ama ne oldu? Güzel yayınlar derim sana oğlum demiş. Günaydın demiş Neriman Salih ol ablam. Çok teşekkür ederim. Very very thank you. Fikret abi günaydın. Buradan da buraya. Hadi o zaman.

ne duruyorsun? Hadi o zaman. Max hayran. Max yok. Ne oldu sesime? Sesim işte böyle çıkıyor bugünlerde benim. Aa, ama üzmeyin beni. Üzmeyin, bırakıp giderim programı vallahi billahi bak. Max yoğurt, Max salata çeşitleri, Max maksimum fiyat, minimum ama minimum fiyat, maksimum kalite. Max, Max çalışanlarına günaydınlar. Max'tan yemişsin. Meeting hep var be demiş Ahmet. Meeting hep var mı? Ha. Deniz boyuna mı oluyor meeting yazın? Akşam yazdım ben sana test ayı. Gece kuş olduğuna görmedin. İşlerim vardı demiş Ahmet Osman.

Çok terlisin herhalde, çok soğuk su içiyorsun demiş Ahmet Osman. Niye sen terlemeyeyim misin o gün ben taşırken? He? Sen gün ben taşırken terlemeyeyim misin? Bu sıcakta. Amca sesin normal senin demiş Gökhan Karaylı.

Eridi benim göbek diyor Ahmet. Dosempik mi, mosempik mi, ne o hapın adı? Ondan mı kullanıyorsun? Nasıl eridi göbek? İnsan karides yerken göbek erir mi? Kalamar yerken, balık yerken, her akşam, her akşam, her akşam gökmenli.

0: da, Taverna Prima'da, Keçili'de çok güzel sohbetler ettik, çok güzel çok güzel bir yemek yedik. Yani yemeğin lezzetinin dışında sohbet de çok güzeldi, çok güldük. Gözlerimden yaş geldi gülerken, o derece. Yaş geldi gözlerimde. Yazın herkes denize gittiği için orası çok kalabalık da olmuyor. Köşkü kapattı, köşk bizim de en güzel yeri. Vallahi incir ağaçların arasında. Erkeklerde yanar, hem de nasıl yanar. Siz o şarkıyı biliyor musunuz? Yanan erkeklerin şarkısını. He? Hadi o zaman. Hadi o zaman kuru kahveci Hacı'ya gidelim. Hacı kuru kahve.
1: Ama bunun yanması, sönme, sönmesi, bitmesi var.
0: Yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınında özenle kavrulup çekilen özel kahve. Geleneksel sucuk lokum. Zengin lokum çeşitleri. Eşsiz karyoka. Taptaze kurabiyeler. Şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar. Lahana 14. Gümülcine Köfteci İsmail'in karşısı. Sanstro'nun sağ karşısı köşesi. Kuru kahveci Hacı. Kuru kahveci Hacı. Hacı kuru kahve. Hacı kuru kahveye çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Hadi o zaman. Ne yaparsan yap beni al o zaman.

yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak kolay değil, kolay değil biz yatak baklar. Ne ayıp sözler vay, ne ayıp sözler sabah sabah. Allah'ım yarabbim, yanmak kolay değil biz yatak baklar. Bu sıcakta öf öf, kendimi çekemiyorum bu sıcakta. Kendi kendimle kavga edeyim. Ay. Cevvelle Kirtiz'de yataklarda indirim var. Hem de marka, hem de yataklar kalite sevgili dostlarım. Cevveli Kiriz, Koçovuz'un üst katında. Cevveli Kiriz, sadece yatak değil, koltuklar, mutfak dolapları. Cevveli Kiriz farkıyla sizlere sunuyor. Gelmediler. Anlatacağım birazdan Cevveli Kiriz'in prosolarını. Lineastrom yataklarda. Lineastrom uydu yataklarında da evet, %40'a varan indirimler var. Sizin istediğiniz boyutlarda yapabiliyorlar yatakları. Cevveli Kiriz Home. Mobilyada, yataklarda, döşeklerde harika fiyat. Cevveli Kiriz. Günaydın Gürkan'ım, güzel bir hafta olsun inşallah demiş İlhan. Günaydın hanım solistim. Günaydın artist abim demiş Emre Severci. Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar olsun inşallah demiş Oğuz Mehmet. Günaydın, günaydın yananlara da günaydınlar. Yanan erkeklere de günaydınlar.

Tarkan. Ne yapıyorsun be? Günaydın be. Hayırlı ve iyi haftanız olsun inşallah demiş Sinan Soft'a. Sinan günaydın. Sinan'ım günaydın. SBS Consulting and Rent-A-Car. Günaydın.

0: hem de nasıl yanar. Galiba hedef ediyor Tekin. Nasılsın Tekin? Nasılsın, Evra'yı beğendin mi Tekin? Beğenmediysen söyle. Şunu şunu şunu şunu şunu beğenmedim de. Pran geriye geç geldi de, erken geldi de, şunu de bunu de. Evra Beach Fener'de. Evra Beach. Bu sene hiç Beach'e gitmedim. Yani gittim, hep Beach'lerdeydim. 25 gün boyunca da hiç Fener'e, denize gitmedim. Evet, sadece Evra Beach'in sponsorluğunu alırken gitmiştim. Oraya yan geldim, yattım. Daha yeni açılıyordu sezon zaten. Bir tane burger yedim, o kadar. Dün gidecektik arkadaşlarla, fakat benim misafirlerim olduğu için şey ettiredim, getirdim. Tayfun'dan Erdem'i, Mustafa'yı falan sattım, gitmedim. Oğuz niye yoktu? Sen niye yoktun orada Oğuz? Seni çağırmadılar mı? Senin kesin ince işlerin vardı da gitmedin. Çok hızlısın sen Oğuz. Efendim, şimdi şöyle olmuş. Ajda Pekan'la Tarkan, daha önce anlattım biliyorsunuz. Stüdyoya girmeye söz vermişler. Benim gibi. Tarkan'ın sesi kısılmış. Stüdyoyu kapatmışlar, randevu almışlar. Her şey tamam. Tarkan aramış Ajda'yı, demiş. Ben Gürkan Nesnoğlu gibi oldu benim sesim, demiş. Ajda'cığım, demiş. Ne yapacağız, demiş. Benim sesim çıkmaya iyi, demiş. Gürcüne şirbesiye konuşturmuş Tarkan. Ya Kurcalı şirbesin, demiş. Çıkmaya iyi, demiş. Çıkmaya iyi, demiş benim sesim. Ajda demiş, sen hiç korkma, demiş. Sen arkaya geç. Yap. Şarkıyı ben söylerim, demiş. Bak. Aynen kısılmış sesi. Ondan sonra girmişler stüdyoya. Bütün şarkıyı Ajda Pekan okumuş. Tarkan arkadan yapmış. Ya bak, bütün şarkıların, bütün her şeyin hikayelerini biliyorum. Off the record hikayelerini biliyorum. Ondan bu şarkıyı Ajda söylüyor. Tarkan arkadan yapıyor. Günaydın Bağkan. Yaktın bizi bak. Vasil bir sen, bir sen, bir Vasil bir sen iki, demiş Tuner. Ama benimle ne ilgin var? Ben seni niye yakayım? Ha? Sen Vasil can söyle para panolarını. Allah Allah. Ay yakar geçerim. Günaydın İrfan. Günaydın İrfan. Günaydın İrfan. Günaydın Gürkan abi, demiş. Günay Yusuf. DJ Umut. Yaşa aga bir tanesin, demiş. Yaşa.
1: Yine yüzünden düşen bin parça.
0: Her şey süper ya orada. Tavsiye ederim diyor Tekin. Eura. Tekin tavsiye ediyorsa ben de ederim. Tekin tavsiye, ama Tekin demiş. Tekin tavsiye ederse ben de ederim. Cuhu, günaydın Krallı Yayınlar, derim. Günaydın Cuhu, günaydın.

sor bakayım İlhan Aga, ama bizim köprü 18'inde açılacağını diyor Ahmet Osman. Miçotaki grip olmuş. Ondan o açılmadı. Miçotaki grip olmuş, cırcır olmuş.

Ben sabah 11'den beri denizde oturdum, arkadaşları bekledim. Tam ben kaçtım, onlar gitti. Olsun başka yemeğe gitti, olsun başka yemeğe kısmet olur inşallah demiş. Sen kaçta kaçtın? 11'den beri bekledin de kaçta kaçtın da onlar yemeğe gitti. Sen nereye kaçtın? Neden kaçtın? Neden arkadaşlarını beklemedin? Sen nereye gittin? Oğuz. Ya pes nefili.

Express Market. A'dan Z'ine, iğneden ipliğe her şeyi. En uygun fiyatlar Express Market'te Satık Öyle. İş ayakkabıları demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabıları. İş pantolonları 12 euro, iş yelekleri 10 euro. İş formaları 15 euro. Gürkan Nesnoğlu'nu dinlemek için 10 eurodan başlayan tam 25 çeşit radyo Satık Öyle. Express Market'te 125 euroya iskelet çadırları var. Express Market'te Satıköy'de. Faik, tetanos iğnesi yaptırdın mı? Faik dün parmağını, elini çok fena kesmiş. Nazarladın beni Hızır demiş. Ben sana demedim mi beni maşallah dediğim 3 gün yaşıyor diye? Ha? Demedim mi ben sana manyak gitme bana diye? Tetanos iğnesi yaptırdın mı gidersin vallahi billahi bak. Kurtaramazlar. Ha? Çok ciddiyim. Bak çok ciddiyim. Bizim Gambros Ahmet de bıçaktan parmağından et kopmuş. Doktora moktora gitmedi. Tetanos metanoz iğnesi yaptırmam dedi. Sonra Celal'a gitmişler. Kardeşimiz doğruyla Celal demiş nasıl yapmayacaksın demiş. Tetanos iğnesi yapacaksın demiş. Antibiyotik de kullanacaksın demiş. Şimdi hem tetanos iğnesi yaptı hem de antibiyotik kullanıyor. Kopmuş parmak. Tövbe bismillah, parmak kopamış da parmaktan et kopmuş. Vallahi billahi et kopmuş. Günaydın, iyi haftalar, iyi günler, iyi terapiler olsun. Kolay gelsin Gülüm'e ve tüm çalışanlara demiş Gürdan Salih. Gülün kurbanı olsun sana. Gülün kurbanı olsun sana. Gülün dikenleri girsin sana. Gülün dikenleri sana girsin. Abi eve gittim abi, yorgunluk çöktü üstüme o yüzden demiş Oğuz. Oh oh oh oh oh. Sen bir Fener'e gitmekle bile iyi. Üstüne yorgunluk çekerse sen hiç başka yere bizimle gelmeyi falan düşünme. Yorgunluk çökmüş denizde yatarken üstüne. Allah'ım yarabbim. Yorgunluk çöktüyse yat denizde uyu dinlen biraz. İç bir kahve ayıl. Ahmet'e söyle gelsin yakından söyleyeceğim meseleyi demiş İlkan Solis. Niye söyleyeceksin yakından da söyle de hepimiz bilelim. Bana da söyle ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Just Green, Just Green, J-U-S-T, Just Green. Ahmet, bir kişiye hediye verelim mi? Aklımda bugün çok güzel bir fikir var ama hediyelerini kazanmak için. Bir kişiye deterjan verelim mi? Ya da paket nasıl kurtarırsa seni. Just Green. Bunlar efendim EcoCert sertifikalı kimyasal madde barındırmayan temizleyiciler, çamaşır deterjanları, çamaşır yumuşatıcıları, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar, bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar, Just Green ve bulaşık deterjanları. Just Green, Batıakya'daki bakkal ve marketlerde. Sesli okuma sünnet mi olmuş diyor. İsmini vermeyen bir dostum. Ahmet mi? Hiç sorma. Hiç sorma, çok fena. Bir de kıymaya karışmış, kıymayı da atmaya değmez. Artık kimin şansına gelirse harbedin parmağı. Artık kimin şansına gelirse. Just Green'leri kesin Çiko kazanacak demiş Gökhan Karali. Sevmiyorum artık Çiko'yu. Çiko'yu Timuçin'i hayatımdan çıkardım. Bunlar benim hayatımda yer kaplamıyor. Timuçin'de çık o. Verelim güzel olur demiş. Benim aklıma ne geldi ama biliyor musun Ahmet? Şöyle bir şey geldi. Bu işten ben karlı çıkacağım gene. İnsanlar duvarıma beni nerede nasıl ne şekilde dinliyorlar diye fotoğraf koyacak. Instagram'a ya da Facebook'a. O fotoğraflar arasında en güzelini seçeceğiz. Onlara Just Green'i vereceğiz. Olur mu? Şimdi anlatmak biraz zor oluyor insanlara, geç anlıyorlar ama bazıları. Tekrar tekrar söyleyeceğim ben. Efendim, bir kişiye Just Green'den temizleyici vereceğiz, deterjan vereceğiz. Yani deterjan kutusu vereceğiz. Hepsinden olacak içinde. Bir kişiye. Yapmanız gereken şu anda beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak günaydın mesajını buzağının altına fotoğraf olarak, yorum olarak koymak. Bu kadar. En güzelini seçeceğim program sonunda. Ahmet'le beraber seçeceğiz. Ve en güzelini, hediyeyi vereceğiz. En çok hoşumuza gidene, tamam mı? Haydi.
Ben zaten oradan inene kadar el iyileşti. Bulgar çiprosuyla yıkadım demiş Faik Tuzacı. İyi. Birkaç gün sonra başlarsan öyle oran buran titreme, kasların mastanın kasılma, kak gibi kasıl kalırsan çok geç kalmış olacaksın. Tetanoz olmuş olacaksın, söylemedi deme. Olur Gürkan abi. Yapalım demiş Ahmet. Haydi o zaman öyle yapıyoruz. Bizi nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Günaydın mesajlarınızı fotoğraf olarak, günaydın mesajının altına iletiyoruz, iliştiriyorsunuz ve Just Green'den bir koli, bir kutu temizlik ürünü kazanıyorsunuz. Just Green, Just Green, Just Green. Ne oldu?

Hatice ablam günaydınlar. Osman'ım hoş geldin. Nasılsın yavrum? İyi misin? Gel bakayım gel. Günaydın. Gürkan güzel gün olsun demiş Hatice ablam. Günaydınlar. Aman işte Hatice ablam demişim. Seval Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasıl uyudun? Kuş çağırdı mı benim? Aman günü benim Osman'ım. Aman günü gel. Gel korkma gel. Kakos gelip sofada nekile spayık. Tamam. Sonra mezar taşına Gürkan nesne olduğunu söylemişti diye yazdırırız.

güne oluyor mu demiş Emre. Sen çıplak mı yatıyorsun be? Abi sen çıplak mı yatıyorsun? Anacığım. Bak bir kez görüntülerinden fotoğraf göndermiş bana. Her yeri ortada, her yeri. Yedi malı meydanda olur diye. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Bak sesim kısıldayınca. Ay sesim gitti. Tövbe bismillah, yirahmanirahim. Tövbe bismillah. Bak Emre. Gönder Ahmet'e bakalım olur mu öyle? Tanıyor musun sen Ahmet'i, Just Green'i? Emre daha uyurken anası açmış gene radyoyu. İster istemez beni dinliyor. Sabah kalkımında beni dinliyor. Osman ayaklarımın arasından çekil kuşum. Ezeceğim seni. Çık yukarı çık.

Caskın'ın Ahmet kardeşime söyle. Gerçekten çok güzel ürünler. Benim formalar üzerinde denendi. Ben memnun, ev halkı memnun. Hayırlı satışlar olsun kardeşimin demiş Nida. Ha, sen ondan bugün mis gibi kokuyorsun. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Duran abi. Günaydın. Günaydın. Gürkan yazmışsın güllerle ama onu benim duvarıma koy Gökhan. Bakarsın sen kazanırsın. Bana göndermeyin, duvarıma koyun. Anlatamıyorum ki Türkçe.

Dur bakayım duvarıma fotoğraflar gelmeye başlamış mı? Dur bakayım. Bana dokunan parça et kaldı yaban Balkanlarda demiş. Faik Tuzacı. En alakalı en yeni yorumlar. Evet, hadi resimler geliyor. Haydi gelsin resimler. Bunlar arasında en güzelini seçeceğiz. En güzeline Just Green'den bir hediye paketi vereceğiz efendim. Ne atmış öyle ben demiş Ahmet. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Şoklardayım. Sen Emre'yi tanıyor musun? Emre Just Green'i de at bakalım. Belki hemen sen kazanırsın. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Şoklara girdim. Ay yarabbim bak sesim iyice kısladı.

Nida abi teşekkür ederim. Sevindim beğenmesine diyor Ahmet. Ben de sevindim. Ali Çavuş, Express Market. Ali abi günaydın, günaydın, günaydın. Sezer Ak Harmonista. Selam Gürkan abi günaydın tüm radyo terapicilere. Kucak dostu selamlar, kolay gelsin, yayınlar dilerim demiş.

Jazz Green ve Jazz dedik be Emre. Müzik son ses. Pornhub'a casting yapmıyoruz da. Sen yanlış anladın işi. Allah'ım yarabbim. X Hamster için casting yapmıyoruz. Scoot ve Chico ile görüştük. Cumartesi akşamı Royal'de demiş. Turan abi. Ha. Hangisi daha yakışıklı? Scoot mu Chico mu?

Dobro utur olsun demiş Leyla. Günaydın olsun. Günaydın Gürkan, günaydın demiş Erdal Bayram. Beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak Facebook'ta ya da Instagram'da günaydın mesajının altına Facebook olmayanlar fotoğraf olarak koyun. Ve Just Green'den bir temizlik paketi, temizlik ürünü paketi kazanın bugün sevgili dostlar, tamam mı? Gökhan, döverim seni. Seni o günlerle döverim. Günaydın, iyi haftalar Gürkan abicim demiş Ahmet kardeş. Günaydın Junior'um, günaydınlar. Hilmi Şerif, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Neydi? Telefonun puslu çekiye. Önünü sil, camını sil telefonun. Bir de bana göndermeyin. Fotoğrafları günaydın mesajı olarak şeyime koyun. Günaydın mesajın altına koyun. Ay kaç kere söyleyeyim ya Rabbim ya Resulallah. Ay öleceğim, ay öleceğim, ay öleceğim. Ahmet Ömer Hasan, günaydın Gürkan abi. Bu sıcaktan ne böyle kavurucu sıcak var demiş. Hiç sorma arkadaşım. Bak. Bak oradan benim sesim blue oluyor. Erdem Kamber, günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar derim demiş. Günaydın, günaydın internetler, kolay gelsin demiş. Şükret abim, günaydınlar. Cuma akşamı yine Royal'de skutu uçuracağız demiş Turan. Niye Turan abim, niye Cuma akşamı skut evleniyor mu? Ağustos'ta değil mi onun düğünü? Günaydın duvarına gönderdim ablam demiş. Güner ablam, bakıcıyım ablacığım, bakıcıyım, hepsine bakıcıyım. Bak ben seni böyle dinliyorum ama kazandığım için önceden yorumlara değil sadece sana yolladım demiş Nida. Resmi çok beğendim Gökhan, duvarıma da koy. Hiç şakasız. Şakasız, koy duvarıma da koy.

Kuş süpürge görevi de yapıyor. Kentte bir sürü şeyler var, onları yiyor kuş. Çok güzel, çok iyi. İyi kuşum, iyi kuşum. Yerde bir sürü pütürcük pütürcük var, hepsini yiyor kuş. Maşallah, iyi, sıyır, sıyır, sıyır.

0: Ben Mustafa Zengin Furnos, niye arıyorsun sen beni? Sabah sabah. Instagram'dan. Dün kullandığın araba kimin? Erdoğan'ın mı? Ekranda Türkçe yazı yazardı. Demiş Emre Semerci ve silmiş. Okudum ama. Benim arabam, yeni arabam. Nece yazacağı adı? Allah Allah. Benim Tesla'm. İnsanları ne çaba beni sokuyorsun? Kazanacak olan kişi belli ya demiş İlkan. Kim kazanacak? Kim kazanacak İlkan? Gökçiler'de festivale gittin mi? Sahi Gürkan abi demiş. Ahmet gitmedim. Cumartesi akşamı işim vardı. Misafirlerim vardı. Gitmedim, gidemedim. Onun yerine balık yemeye gittim. Kalamar gidim. Karides gidim. Oh. Oh. Bir de şey vardı. Kırmızı balığın adını hep unutuyorum. Kırmızı balığın adı neydi? Heh, ondan vardı of.
1: Adamın.
0: 700 gramlık. 3 tane ondan söyledik. 700'er gramlık. Levrekler mevlekler. Fakri fakri fakri de refil gefiniz bu fakri. Adamın dibi. Toyota. Toyota yani this. Toyota elektrikli araçlarına, Amigos Electrico sadece elektrikli araçlarına, bataryasına 1 milyon kilometre garanti veriyor. 1 milyon kilometreye kadar. Toyota İhanetiz'de RAV4 geldi. Gümüşüne bayini. RAV4 yeni 2026 model RAV Tesera'yı, RAV4'ü gidip kendi gözlerinizle görün. Biz bu arabayı nasıl alacağız? Fiyatı çok pahalı değil ama o kadar paramız yok diyorsanız hiç önemli değil. Gidin konuşun, uygun ödeme koşullarıyla size kredi de sağlayabiliyorlar. Toyota Ioannidis. İkinci el arabada da, birinci el arabada da Toyota Ioannidis Bros. Bros. Kuçumura mı Fagri mi demiş Ahmet. Fagri Fagri. Kuçumura küçük oluyor baktım. 700 gram kuçumura olur mu? Fakri vay vay vay vay vay. Sen balıkları bilir misin? Fakri çok güzeldir. En tatlı en lezzetli balıktır. Barbunya demiş Halil abi. Ay. Barbunya Faik de var. Kuçumura. Benim gidim Fabri gidip Fakri de. Kafe çumuru akı ibar bu ni megalo Fakri. On haftayını kokina ne ifan. Diyalogini kokina filin. Ayda Mehmet. Kalimera İskeçeli demiş. Kalimera. İyi haftalar, günaydınlar demiş. Benim diyetisyenim Elif Kara Osman. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Elif'im, günaydınlar. Amca, 4 dakika kaldıydı, unuttum sana Süleyman demiş. 4 dakika kaldıydı, şimdi tam zamanı yufka deyince, yufkacı deyince. Yufkanın alası, siyez bulgurundan üretilen külü aldırmayan yufkalar. Köfüdük, köfüdük, köfüdük, köfüdük oluyor. Bu yufkalarla yapılan börekler, pideler harika oluyor. Trakya yufka şeker gibi yufka. Rıdvan Feyz şekerim. Rıdvan Feyz şekerim. Rıdvan Feyz Trakya yufka şekerim. Beni nerede nasıl dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak, yolum olarak Facebook ya da Instagram'daki fotoğrafın altına iliştirin. Resim olarak. Ve en güzel fotoğrafa Just Green'den bir kutu temizlik ürünü armağan edelim. Just Green farkıyla. Tamam mı? Haydi bekliyorum fotoğrafları. Maide Ahmet, Meryem Kara çok güzel fotoğraflar göndermişler tütün tarlalarından. Meryem Kara Hanım radyosuyla dinliyor, çok güzel. Şaban Ahmet günaydın. Ayla Mehmet günaydın. Emin Ferroğlu günaydın. Güler abla günaydın ama fotoğrafını görmüyorum. Hasan Şerif Ali Kahveci günaydın. Koydum dedin ama nerede? Sadece günaydın mesajı koymuşlar be. Ama ablacığım fotoğraf koyun, fotoğraf fotoğraf günaydın yazın demedim. Fotoğraf olarak koyun, nerede beni nasıl ne şekilde dinliyorsunuz?
2: Yaşatırım seni krallar gibi. Bana derler çeşmede adamım gibi.
0: Vay ne güzel Faik, uçak gibi bulutların üstüne çıkmışsın sen dün be. O refille. O refille uçak gibi sen bulutların üstüne çıkmışsın.
2: Çeşme sokaklarını alır satarım.
0: Oh koydun mu Gökhan? Yaşa.
2: Güler geçer.

0: Siyez bulguru dildir, o siyez buğdayıdır. İnsanın kafasını karıştırma demiş Nida. Siyez buğdayı işte. Ha bulgur ha buğday.
1: Yaşatırım seni krallar gibi.
0: Günaydın, duvarına gönderdim ablam, gönderdim fotoğraf olarak demiş Güner ablam. Bunu gönderdim demiş duvarıma mı? O zaman çıkmadı da.
1: 3-5 gün kalırsın bende.
0: Ya Nazume.
1: Yaşatırım.
0: Oo, ne oldu? Aşağılarda can mı sıkıldı? Gel mikrofonun üstüne gelsen.

Ahmet kardeşim, Junior Aslan'ım çok güzel fotoğraf göndermiş. Hüseyin Rasim günaydın demiş. Gökhan Karaylı muhteşem bir fotoğraf göndermiş. Çok beğendim onu. Fatma Mehmet günaydınlar demiş. Sevcan Güver temizlik yaparken ben demiş. Sevcan Güver Hanım ablam. İlker Kadir pamuk tarlasından fotoğraf göndermiş. Erol Mehmet bizim mermerci Kalimera tütün tarlasından demiş. Güner ablamın fotoğrafı da çıkmış. Bir sürü fotoğraflar gelmeye başladı. Fügen Hüseyin günaydınlar. Ortacı'dan Ambrosia'dan, Ambrosia Trans'tan demiş. Günaydınlar. İrfan Kaya bilgisayarın başında iş yerinde beni dinliyor. Günaydınlar. Maide Ahmet günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kuş da bana nasıl bakıyor ben konuştukça demiştir. Bu ne diyor böyle biri, biri ağzında biri bazında değil mi kuşum? Biri bazında biri bazında. Kuşun bana nasıl baktığını bir görseniz. Bu nasıl bir hayvan diyordur kuş. Yapma. Mikrofonu yemeye başladı. Yapma, yapma kuşum. Yapma Osman'ım, yapma Osman'ım, yapma. Oh gene, oh gene, oh gene. Dur Osman, sponsorlarım kalıyor, dur. Boru deyince, borucu deyince, borusu tıkananlar. Borusu gece yarısı tıkananlar. Ben yine onu şaka zannediyordum. Gece yarısı bizim Recep bütün gece boru açıyor diyor, diyor babası. Canım dedim, nasıl gece yarısı boru açıyor, şaka değil miydi? Hayır diyor. Gece yarısı diyor klapların diyor, tavernaların diyor, boruları tıkanıyor diyor. Gece diyor Recep'i yollayacağız diye. Bunlar Recep'i kakan Cem'i kullanıyorlar kız adı. Anasından babası otururdu. Geçen gün oradan geçerdim, dükkanı Recep süpürürdü. Bu Recep'i çok çalıştır ya vallahi, bu Levun'dan babasının anası. Recep kardeşim o kadar çalışma kardeşim. Recep evler, lavabolar, çeşmeler var. Türkiye tarihli tuvaletler var. Silikon çeşitleri, meşitleri var. Her şey var sevgili dostlar. Yapma kuşum, yapma kuşcağızım. Akıllıdır. Konsolosluğun arka sokağında Şükrü Market'e giderken hemen solda. Sizin hizmetinizde Andrea Pabla'da 3 numarada sevgili dostlarım. Andrea Pabla'da 3'te. Borucu Recep annesiyle babasıyla hizmetinizde. Misafirim de geldi demiş Leylek. Sevcan Güvenim ablam, onu da koyabilirsin. Onu da koyabilirsin. Aşk nerede yaşanıyor duymadın mı? Deli misin sen, hiç aşık olmadın mı? Beklediğin o yer canım. Kimin kuşu var demiş Emre. Bodrumdayım açıyorum kol. Bende kuş yok mu saniyesin? Bodrumdayım sen ama çatıda. Sebat, Selim Sebat. Günaydınlar ama fotoğrafı bana değil, duvarıma koyacaksınız. Bana göndermeyin, günaydın mesajın altına gönderin. Herkes görsün.

Gürkan abi nerede bugün Aydın tablosu, bir yerde çıkar mı demiş Erdem Kamber. Ama bu senin küçüklüğün mü? He? Ha, pardon Ahmet Osman. Ahmet Ömer Aslan pardon. Bu senin küçüklüğün mü? Facebook'a koy işte duvarına. Duvarıma.

0: Facebook'un yok mu senin? Sadece Instagram'ın mı var?
1: Ben Bodrum'dayım, sen Allah.

söyledik. Gustaro Reagori mu? Gustaro Reagori mu? Efendim günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Devletoğlu'na günaydınlar. Devletoğlu, banyoda köpüklü kalın. Kuşunuz uçmuyorsa, kuşunuz çok fazla uçuyorsa Devletoğlu'na gidin. Benim gibi bir yaramazlık yapıyorsa Devletoğlu'na gidin, sakinleştirici veriyor. Kuşu gene hiç yok, hiç uçmayanlara özel şeyler, özel besin takviyeleri hazırlıyor Devletoğlu. Devletoğlu, uçan uçmayan kuşunuza bile çare oluyor. Devletoğlu, banyoda köpüklü kaldığınızda, banyoda sabunu yere düşürdüğünüzde kimseye güvenmeyin, bana gene hiç güvenmeyin. Devletoğlu sevgili sarım. Devletoğlu bu işin uzmanı. Devletoğlu Pamem. Devletoğlu evde hasta yatarak hastası olanlara, maaş bağlatmak isteyenler, engelli maaşını çıkartmak isteyenler Devletoğlu'na gidiyorlar. Devletoğlu. Devletoğlu Dedaş'tan sonra Gümüşcine'de, Devletoğlu Gümüşcine'den sonra Dedaş'ta, ama şeyde Şapçı'dan sonra Gümüşcine'de, Gümüşcine'den sonra Dedaş'ta hizmetinizde Devletoğlu. Devlet gibi arkanızda, Devletoğlu ve ekibine günaydınlar. Gürkan, sadece bugün için bu karpuz fiyatlarını söylemeyeceğim Halil abicim. Kusura bakma. Karpuz fiyatlarını söylemiyorum. Karpuz fiyatlarını bana hiç kimsenin karpuzunun fiyatını söylemeyeceğim. Böyle bir aranızda böyle bir polemiğe girmeyin. Biz bizeyiz. Biz kendi aramızda kendimize bunu yaparsak başkalarına bir şey yapmaya gerek yok. Herkes herkesin emeğine saygı duyalım. Herkesin emeğine saygı gösterelim. Çünkü o karpuzlar, o şeyler böyle kolay bu sıcaklarda kolay toplanmıyor. Bunu yapmayalım. Çok özür diliyorum, bunu yapmayalım. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu birbirinize. Tamam mı? Hadi bakalım, bu konuyu burada da kapatalım, bu karpuz konusunu.

beni de kullanmayın bu konuda, çok rica ediyorum. İlahtida kuru temizleme, yaş temizleme, İlahtida. Efendim uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Şimdi bir işi iyi yaparsanız, güzel yaparsanız insanlar sizi zaten takdir eder. Bir arkadaşımızla konuştuk. Geçen de bir kuru temizleme, iki kuru temizleme sponsor arasında bir problem oldu. O yani olmamış. Biz bir kuru temizlemeci, bir patavatsızlık yapmış. Dedim ki öyledir, yapar dedim. Hiç dedim kafaya takmaya değmez dedim. Erkan Kalyancı ise kendi işini yapan, kendi işine bakan, hiç kimsenin işine karışmayan, kendi yolunda ilerleyen yılların esnafı, öyle de olmak gerekir. Erkan Kalyancı, İlahtida kuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, deri temizleme, gelinlik temizleme, Violikos Katalizmos, 8 numarada yeni yolda Erkan Kalyancı ve ekibine günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, kolay gelsin. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi ve Alper, oğlu Alper. Yılların pompacısı onlar. Onlar da kendi işine bakan, kendi gücüne bakan, kendi işini yapan esnaf, yılların tecrübesiyle son modaki tezgahlarla her türlü pompa işini yapıyorlar. Yolda kalan araçlara hizmet veriyorlar. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi son model traktörlerinize ve arabalarınızın diagnostik okumasını da yapıyorlar. Diagnostik aletle sorunları buluyorlar ve çözümünü de size sunuyorlar. Yeni haritalar, yeni programlar yüklüyorlar sevgili dostlarım. Evet. Gustaro. Gustaro. Trakya Mobilya Ferişte'ye günaydınlar. Mehmet'e günaydınlar. Ana bayide dinleyen, ana binada dinleyen herkese günaydınlar. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40'a varan indirimler halen devam ediyor. Gidin onları yakından görün. Refabrik ev içinde Trakya Mobilya Epiplan Sarkis sevgili dostlarım. Ana binası Şapçı çıkışında, biliyorsunuz. Bilmeyen yok. Efendim ikinci şubesinde de Gümüşhane'de. Marinaki 8'de. Sizin hizmetinizde. Trakya Mobilya Epiplan Sarkis diyoruz. Günaydınlar, kolay gelsin diyoruz. Ve Sinap Semerci İnşaat, inşaat sektöründe evinizi yapmak için temel kazımından son kiremidine, son tuğlasına kadar her türlü inşaat işinde yanınızda. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun, takip edin, telefon numaralarını alın. Eğer ev yaptıracaksanız ya da kökten bina inşaat yaptıracaksanız onlarla da konuşun, onlarla da görüşün sevgili dostlarım. Dendaki düğün salonu Şapçı'nın en tepe noktasında. Yazın sıcaktan insanlar bunalırken siz bunalmayın. Orası püfür püfür esiyor. Orası çam ağaçlarının arasında. Çok güzel bir yer. Düğünler için, eğlenceli etkinlikler için Dendaki'yi seçin. Rasim'le konuşun. Rasim'in telefonunu ben sizlere verebilirim. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince Baba Çımlak ve Baba Çımlak kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemeleriyle sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde en iyi numarada cenaze hizmetleri ve malzemeleri Esat Orhan. Esat Orhan demişim. Nereden çıktı Esat Orhan? Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Ve Ayar Odunculuk. Ayar'ın GCP'si var. Ayar'ın sevgili dostlarım. Ayar'da kiralık sandalyeler, masalar var. Ayar'da boyalar var. İç ve dış cephe boyaları çok kaliteli ve çok uygun fiyatta. Ayar'da inşaat malzemeleri var. Ayar'da aspa, mısır, buğday taneler var. Hidravlika. Ayar. Büyük bir senin köyünde, girişinde, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında Ayar. Elci ve Daikin Gümücüne Bayi Ahmet Mustafa makine mühendisi olduğu için efendim bu program işlerini de iyi buluyor, biliyor. Bu eksik olma programları için başvurabilirsiniz. Programınız çıktıysa Ahmet'le gidip konuşabilirsiniz. Isı pompaları, ilyakolar, güneş enerjisi termosifonları ve Elci ve Daikin Gümücüne Ana Bayi Ahmet Mustafa kardeşime çok teşekkür ediyorum programa yaptık katkılardan dolayı. Ramazan klima işinde uzman Psiktikoz klimaların bakımı, satışı, gaz dolum işleri Ramazan Kadriye sevgili dostlarım. HPS Ramazan Kadriye Skeçe'de Ecostis Doktoris Oktober 322 numarada size hizmet veriyor. İsteyene telefonu da verebilirim Ramazan'da. Ramazan'ı arıyoruz çıkmıyor diyorsunuz. WhatsApp'tan ararsanız bulamazsınız. WhatsApp'tan ararsanız tekrar tekrar arasınlar, hatta mesaj yazsınlar dedi Ramazan. Telefon numarasından direkt olarak arayanları hepsine bakıyorum abi dedi. Böyle bir yanlış anlaşılma olmasın dedi. Ramazan sevgili dostlarım. Bakkal dükkanlarının, marketlerin, büyük iş yerlerinin klima işlerini de Ramazan yapıyor. Herhangi bir sorun problem olduğunda Ramazan imdadınıza yetişiyor. Duyamadım demiş Halil Çavuş abim. Diyorum ki karpuz fiyatlarını söylemiyorum diyorum artık.
Bunu diyorum birbirimize yapmayalım diyorum Batı Trakya'da. Kimsenin ekmeğine mani olmaya kalkmayalım diyorum Halil abicim. Tamam mı? Bunu diyorum. Karpuzun fiyatını herkes gittiğinde her yerde kim neyi kaça satıyorsa oradan öğrensin. Sponsorlar arasında en rahat olduğunu zannedersem cenaze hizmetleri sanırsam kimse kalkıp da şikayette bulunmuyor. Hepsi güzel gömüyor galiba demiş Nida. Vallahi Nida'cığım öldükten sonra nasıl gömerlerse gömsünler. Biz onun pek farkında olmuyoruz. Hiç farkında olmuyoruz hatta. Amca istediğimiz kadar koyabiliyor muyuz yoksa bir kere mi demiş Gökhan Karaylı. Biz... Gökhan Yasima Sepsu Yasima Sepsu Gökhan Yasima Sepsu Ego. Haydi Gökhan Agora Plus'ların yeni Agora Plus Market'in yarım çanın karşısında gümücüne de yeni şeyini aktaralım sizlere. Yeni fiyatlarını, yeni ürünlerini aktaralım. Efendim Agora Plus'larda bu hafta dur bakayım şimdi yanlış olmasın. Fikret abi göndermiş. Bu hafta Zeta Plus Strangata yoğurtu 1 kilogramı 2.90. Babylino 4, 5, 6, 7 numaralı bebek bezleri 8.99. Stromapat Iposendona 60x90 cm 15 tane 2.70. Sevgili dostlar ve Klorin Vektor Klorin 2 litresi 89 lepta. Zomos Kotas Knor 3.30. 24 tanesi Agora Plus'larda pazar gününe kadar indirimde sevgili dostlar. Berkay Nilay, günaydın Gürkan abi. Dün tatil için Türkiye'ye geldik. Yolculuğumuzda İstanbul'dan başladık. Memlekete gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah güzel bir tatil geçiririz. Tüm dinleyicilere sevgiler. Sana da keyifli yayınlar dinliyorum demiş Berkay. Çok teşekkür ederim Berkay. İyi tatiller diliyorum. Çok güzel bir tatil geçiririm. Günaydın Aga demiş. Mustafa bana bir fotoğraf göndermiş. Aba Mustafa bu ne? Bu ne var? Neleri karıştırdın sen? Bunun içinde pilav var, bulgur var, biber var, yoğurt var, cacık var, menican var. Bu ne? Bu nasıl bir yemek bu Mustafa? DJ Stelio. Ay ben bu yemeğe detogustaro. Ay detogustaro. Kara kaş gözlerin elmas. Bu güzellik sende de kalmaz. Nida Aga kimisi pamuktan biraz az kullanılmış diyor Alimolla. Pamuk yok artık. Artık zaman değişti. Sen pamuklu zamanlarda kalmışsın Ali. Şimdi silikon tıpalar var. İhsal olursan, amel olursan da işe yarıyor. Tak tık tıkıyorsun tamam. Tak tık tıkıyorsun tamam.

Chico adaşıma 7 kilogram şaba. Bir de Ayazman'ın kızlarını ona yolluyorum demiş Chico. Rıdvan Şerif günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Günaydın efendim, günaydın efendim. Tütün güzellikleri Ayazman'ın kızları. Ayazman'ın güzelleri. Emirhan'ın karpuzları kütür kütür. Sulu sulu. Kütür kütür karpuzlar. Üç yerde tezgah açtı biliyorsunuz. Bunlar Kurcalı karpuzu. Kurcalı'nın karpuzları yerinden toprağından ötürü çok iyidir. Çok güzeldir. Çok harika karpuzlardır. İçinde bir kere bir azıcık bile damar olmayan. Efendim yemesi kolay sulu sulu kütür kütür karpuzlar. Yerken size zevk veriyor. Zevk. Dört köşe oluyorsunuz yerken. Emirhan'ın karpuzlarını. Emirhan'ın karpuzlarını. Onların da kilogram fiyatını söylemeyeceğim. Efendim gittiğinizde kaça olduğunu, kilogramını, fiyatını görürsünüz. Zaten fiyatların, kilogram fiyatları da düşmeye başladı zannediyorum. Ne gecem, ne gündüzüm, karpuzlar kolay yetişmiyor. Her şey alın teriyle yetişiyor. Her iş alın teriyle yapılıyor. Alın terine saygımız olsun. Özellikle çiftçilerimiz tarlalarda çalışırken, affedersiniz ama bilmem nereleri gözleri terliyor. Öyle o bu sıcaklarda çalışmak, hele hele karpuz toplamak yine hiç kolay bir iş değil. Genç de olsanız, ne kadar genç olursanız, ne kadar kuvvetli olsanız da insan tabii ki yoruluyor. Yani mümkün mü yorulmaması? Siz iki tane karpuzu taşıyın bakalım. Tarladan arabaya kadar. Ben iki tanesini taşıyamam. Emrinden çıkma, gözüne bakma. Sansero'ya çok teşekkür ederim. Yazmanın güzelleri, tütün dizelleri. Sansero çalışanlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

San Siro bulaşık makineniz için 4 etkili kapsül. San Siro güvencesiyle Güvenistan'da. Bulaşık makineniz için güçlü temizlik, etkili parlaklık, TEMS bulaşık makinesi kapsülleri seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında, yani King Food'un karşısında büyük park yerinin olduğu yerde. TEMS 4 etkili bulaşık deterjanı TEMS sevgili dostlarım. Nurten abla günaydın. Günaydın. Sinan Ersel günaydın abi demişler. Günaydınlar, hoş geldiniz. Ferişte Mehmet günaydın, hayırlı haftalar, kolay gelsin demiş. Günaydın Ferişteciğim, günaydınlar. Size de kolay gelsin, herkese kolay gelsin. Beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz?

günaydın mesajının altına. Özellikle Facebook'a, çünkü Facebook'tan iletişimimiz daha çok Facebook'tan oluyor. Günaydın mesajının altına fotoğraf olarak koyarsanız en güzel fotoğrafa, en iyi fotoğrafa Ahmet'le beraber karar verip, daha doğrusu kararı ben Ahmet'e bırakacağım. İyisi, en güzeli de olur. Ahmet seçecek. Just Green'den bir hediye paketi vereceğiz. Just Green'den sevgili dostlarım. Tamam mı? Fotoğraf olarak, yorum olarak Facebook'ta günaydın mesajının altına, buzağlı günaydın mesajının altına yorumlarınızı fotoğraf olarak, resim olarak bekliyorum. Gelmeye devam ediyorlar. Çok da güzel fotoğraflar geliyor. Genelde tütün tarlalarında. Tütün tarlalarında dinliyorsunuz beni çünkü. Aynur ablam da çalışırken dinliyor. Vay. Başladık mı işe? 10 seneyi aşık bir Gürkan Nesinoğlu dinleyeceğiz. 10 seneyi aşmış bir Gürkan Nesinoğlu dinleyicisiyim diyor Ahmet Ömer Hasan. Yaş kaç şimdi Ahmet? O zaman kaç yaşındaydın? Yaşla be. Yaşla be. Hüseyin Yoluç abi günaydın. İlhan Musa günaydın. Necla Salih günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bizi nerede, nasıl dinliyorsunuz fotoğraf yorum olarak Facebook'ta günaydın mesajının altına koyarsanız program sonunda sizlere Just Green'den bir koli hediye paketi deterjan armağan edeceğiz. Bu nasıl Yamuk Gülbe? Bu aynı senin gibi demiş Gökhan Karali. Program sonunda seninle beğendiklerimizi seçeriz o zaman Gürkan abi demiş. Ahmet aynen öyle. Ben sana bırakacağım, sen seçeceksin. Ben de seninle hemfikirsem hemfikirim diyeceğim, değilsem değilim diyeceğim. Ben hiç foto atmayayım, kazanma ihtimalim zaten yok demiş Faik Tuzacı. Niye yok ki? Seçimi ben yapmayacağım ve Faik dedim ya Ahmet yapacak diye. Çiko'ya vereceğimi tanırsanız yanılıyorsunuz. Çiko'ya vermeyeceğim. Çiko'ya vermeyeceğim artık, kararlıyım. Rasim, indir kaldır Gürev. Gürev indir kaldır, kaldır indir Rasim. Günaydın Rasim, günaydın Rasim. Aga kahvaltı yapayım, en güzel yaz yemeği. Ben çok seveyim, kaşık dolusu yiyeyim demiş Mustafa. Tamam da bu Mustafa'cığım, bu yemeğin adı ne? Bu yemeğin adı ne? Ne bu böyle? Dolmaları parçaladın mı, içine mi attın? Bulgur pilavın içine dolma, yoğurt, patlıcan mı koydun? Bu nasıl yemek? Mustafa şok etti beni bu yemek. Sabah sabah. O vakit 5 yaşındaydım, şimdi 15 oldum ama hala çıkarmadım. Bu tütün tarlasından hala çıkamadım demiş Ahmet. Başladım ablam demiş Aynur ablam. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun Aynur ablacığım. Çiko'ya verdik zaten diyor Ahmet. Hasan'ı Çiko'ya zaten verdik. Daha ne verelim Çiko'ya? Ne verelim Çiko'ya?

Fotoğrafları bana değil duvarıma gönderin Seher. Yarışmaya katılabilmek için. Duvarıma günaydın mesajın altına koyun. Evet işte Gürkan biz buyuz. Lafım ortaya bu karpuz meselesinde hiç kimse kendi emeğinin işinin peşinde değil. Hayatımız hep bir başkaları olmuş. Böyle karşı tarafı karalamakla birinciyiz. Dönüp kendimize hiç bakmıyoruz ama... hiç kusura bakmasınlar demiş Raife Aydın. Aynen öyle. Biz bize bunu yaparsak başkaları bize neyi yapmaz? Ne yapmaz? Füsun Cemal, Füsun günaydın. Füsun Hanım günaydınlar. Cemal'e de günaydınlar. Muammer Molla günaydın. Gürkan abim demiş. Tütün tarlasından bir fotoğraf göndermiş. Bana değil ama Muammerciğim Facebook'a günaydın mesajının altına yorum olarak gönder onu. Tamam mı? Hem güzel olur hem yarışmaya katılmış olursan kazanmış olursun.

Oturanlar koşanlara mana buluyor Gürkan abi diyor Ahmet. Ya arkadaşım. Ben onu duymadım, günaydın mesajını resimli göndereyim dedim. Şansa denk gelmiş diyor Seher.

0: şeyi telefonu kaldırmıyor diyen sendin değil mi? Ramazan'ın. WhatsApp'ım abi, WhatsApp'ı göremiyorum. Arayan ya beni telefondan arasın ya da tekrar tekrar arasın ya da tekrar tekrar arasın dedi. Yapma Allah'ım. Isırma. Kulaklık kemirecek gene. Ya Rabbim Allah'ım. Çok seviliyor bu kuşlar ama çok zararlıca. Çok yaramaz.
1: O diye serde bari diyoruz.
0: Bundan bu kuşlar çok dengesiz. Bakıyorsunuz 2 dakika öyle çok akıllı oluyor. 15 dakika kurutuyor, etrafı kurutuyor. Bak şimdi başladı gene bak. Bak şimdi başladı gene. Yani şimdi ne zarar yapayım diye düşünüyor kuş. Maşallah desin. İmajın Nurhan Hasan'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İmajın Nurhan Hasan bu işi uzun yılların tecrübesiyle yapıyor. İmajın Nurhan Hasan Batı Trakya'da sevgili dostlarım 2 şubesi olan tek süslemeci Nurhan Hasan Kanarya 30'da, Ozon'un 8-16'da. Instagram'da tatlı telaş 087 olarak bulabilirsiniz. İmajın Nurhan Hasan. İmajın Nurhan Hasan. Ve Master Travel. Master Travel'da Eskişehir'de efendim her türlü uçak biletini, tatil paketlerini, uygun fiyatları buluyorsunuz. Balayı paketleri, Yunanistan içi, Türkiye içi, yurt dışı paketleri, uçak biletleri ve Master Travel İskeçe'de Panagir Çandarya'da hizmetinizde. İsteyene telefon numarasını da verebilirim Master Travel'ın. Cengiz'in sevgili dostlarım. Master Travel. Ayrıca Türkiye'ye giriyorlar. Tempo Turizm'le anlaştılar. Her akşam, her gece İskeçe'den hareketle 22.30'da 10.30'da sadece 20 euro. İstanbul'a gidiş sadece 20 euro. Tempo Turizm Travel Master. Master Travel işbirliği. Evet, WhatsApp'tan da aradım. Normalde aradım. Cevap vermemiştir diyor Seher. Normalden aradığınızda cevap veriyorum diyor. Tekrar tekrar ara. Tekrar tekrar ara. Oğlanı kreşe bırakıp geliyorum hemen diyor. Tekrar tekrar ara. Hiç durma. Fena değildi ama çok küçüktü bafile. Patates de az koymuşlar. Genelde bizim burada bu burgeri beceremiyorlar. Bence daha çok biftek ekmek arası gibi oluyor demiş Faik Şekerci. Faik'cim bence çok büyük. Kıyması çok kocaman köftesi. Sen Zaki Tost'taki Efalonya'da görsen burgerlerin arasında köftesini arıyorsun. Ben burger açım. Çatalla kıymayı köfteyi arıyor. Ya bizim buradaki na guleme kocaman ne istiyorsun? Yarım kilo köfte mi koysunlar içine?

Gürkan abi Tarnı'da bu sıçanın altında çalışan Burak abim ve ailesine kolay gelsin demiş. Ahmet Ömer Hasan. Kurcalı'dan selamlar demiş. Necos Gere. Yasu Neco Gere. Yasu Neco.

0: Mermerci Erol'um, günaydınlar, kolay gelsin. Hem mermercilik yapıyor hem de tarlada çalışıyor. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin Erol'um, kolay gelsin.
1: Odaya serdi bir kire, odaya serdi bir kire.
0: Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı, her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer teslimatı yapılıyor. Erol Mermerci, isteyene telefonu da verebilirim. Sirkeli Basalıköy yol üzerinde.

Jazz Green'den bir hediye paketi veriyorum bugün. Tek şart, beni nerede nasıl dinliyorsunuz fotoğraf olarak Facebook'taki günaydın mesajının altına iliştirmek. Çok güzel fotoğraflar geliyor, harika fotoğraflar geliyor. En güzel fotoğrafı Ahmet seçecek, Ahmet beğenecek, Ahmet verecek hediyeyi zaten, Jazz Green verecek. Alev Hasan günaydın. Hatice günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ella Domates, Ella Karpuzga, Estem Çara domates terasından günaydın demiş. Kolay gelsin. Emeğinin peşinde olan herkese kolay gelsin. Necdet Osman günaydınlar. Fatma Halil Melbourne'dan günaydınlar demiş. Vay Avustralya'ya sevgiler, bize günaydınlar, size hayırlı akşamlar. Çünkü Melbourne'da akşam oluyor. Seher Seredotis'a Seher'im günaydınlar. Günaydınlar. Hakan ne zaman hafifleyecek senin program, yemeğe gidelim demiş Ahmet. Bu hafta hafifleyecek benim program. Onat günaydın, Gürkan abi demiş Onat. Ne oldu bu Onat, çıkardın mı şey programını? Fopiko'nun diyet programını.

0: Abi Ahmet, ben seninle yemeğe gitme, o tanıyor mu?
1: Serdim kilim odaya, serdim kilim, gel otur benim.
0: Utanıyor ben seninle yemeğe gitme. Beli Ali, ne oluyor bakayım abi demiş. Bir şey oldu yok, ben sen ne yapıyorsun? Topladın mı karpuzları? Kütür kütür.
2: Enişte senden. Özbeğen. Gelin oynayanlara işe bak.
0: Emirhan dedi çok yanmış kız dedi. Çok fena yanmış Melih dedi. Sen Satıköy'ün oradaki tezgahta mı duruyorsun? Neydi o köyün adı? Gratinin tezgahında mı duruyorsun sen? Yeni testamı gördünüz mü hikayemde? Ha? Niye öyle be abi demiş, niye öyle be demiş Ahmet. Ne bileyim, utanayım. Ooo Melih. Neresi burası, hangi markette bu karpuzlar? Pore file mu, pore file mu? Vay vay vay vay vay vay vay. Zeytinyağdan mı sildiniz o karpuzlar, öyle pahalı ya bu üstleri? Ya ben cilaladınız mı o karpuzları, vazelin mi sürdünüz onlara? Ah, sıçmış batırmış bütün yerleri, batırmış bu kuş.

Senin götüne tıpatı kayacağım senin. Temo'da vardır kuş tıpası. Ama Timon'la da kavgalıyım, Timon'la da kavgalıyım. Konuşmayayım bunlarla. Geçtim de geldim. Senin mutesta demiş Melih.

0: Gelini babasından oynayanlara şarj. Gelini babasından oynayanlara şarj.
1: Karpuzların hepsini şampuanla yıkadım. Gezdireceksin mi beni demiş Melih. Gezdirin mi? Ne olacak? Anur abla niye güldün sen?

Oh yine ne güzel kokuyormuş yazdım. Bambaşka bir kokusu var vallahi bile. Çok çok değişik, çok güzel bir kokusu var. Oh yine bu, oh yine be ya. Küçük bebek gibi kokuyormuş. Vallahi bile.

Emirhan abimin tarladan selamlar, taze taze topla yaz demiş Neco karpuzları. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay ne karpuz, vay ne karpuz, vay ne karpuz. Kurcalı karpuzu, kurcalı karpuzu, kurcalı karpuzu. Huzur cenaze hizmetleri. Efendim, huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri nerede? Domruköy'de. En son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti, 7/24 hizmet, tepişme mikrofonu yayına çıkıyor. Tam mikrofonun üstünde kuş. Domruköy'de hizmetinizde, isteyene telefon numaralarını da verebilirim. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Ne çok teşekkür ediyoruz ve efendim İmamoğlu Elektrik diyoruz. İmamoğlu Elektrik, her türlü elektrik, elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, klimalar, çamaşır makineleri, buzdolapları, tabii işte beyaz eşya deyince içine hepsi giriyor. Güneş enerjisi termostatları, ısı pompalarının hem satışını hem kurulumunu yapıyorlar. Program çıkanlara da yardımcı oluyorlar. İmamoğlu Elektrik bizim Gökmen'in bitişinde Yassıköy'de. Sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım. Hellas Prokat Prefabrik Ev'de söz sahibi. Prefabrik ev için Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan bayiliği var. Hellas Prokat olarak Instagram'dan bulun. Ne kadar güzel, ne kadar sağlam iskeletten yaptıklarını görüp şaşıracaksınız. Fiyatlarını görünce şaşıracaksınız. Ne kadar kısa zamanda teslim ettiklerini duyunca da şaşıracaksınız. Hellas Prokat, Hellas Prokat. Seher Seleriotis'ten çekiliş bana çıkacak öyle istediğim. Ben cumartesi oradayım Allah'ın izniyle demiş Seher. Kuşuna güldüm demiş Aynur ablam. Selam demiş Çiko. Ne oluyor Çiko?

Bak bu yine şimdiki halim demiş Ahmet. Vay vay vay, yaşa be, yaşa be. Bu ne kupası, ne kupası aldın sen? Nerede çıktın bunu, Gold Mustrakas? Yaşa be. Buradan yakışıklı kızdan buradan, yaşa be. Beklerim seni. Şimdiki halini de koysana.

Mehmet Nazif Aga. Sen niye beach barlara gitmiyorsun de tek başına ta kumsallara gidiyorsun be? Param vermek istiyorum, istemiyorsun beach bara. Sabah sabah günaydın, Fener Denizi'ne günaydın.

Agroservis'in kazanlarına şabam. Agroservis. Yaşayın, onlar müziği de çok seviyor. Onlar müzikten de çok hoşlaşıyor. Agroservis. Eray ve Şakir. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her türlü etbulü ve DFF sorunlarının çözümü. Diagnostik okuma ve arıza tespiti. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makineyle yapılıyor. Disiplin hidrolik bukalarının silindirlerin tamiri ve orijinal gerek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları var. Dizel su motoru tamiri de yapıyorlar. Yolda kaldığınızda araçlara da yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Eray ve Şakir. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak Facebook'ta da bulun. Tozlu Kepirte hizmetinizde.

Kalimero demiş Husni. Husni nasılsın Berat'tim? Çok güzel, baban da getirdi şey davetiyi. Çok güzel bir davetiye hazırlamışsınız. Böyle çok basit. Ben öyle apık sapık şeyler yazan davetleri hiç sevmiyorum. Hayatlarımızı birleştireceğimiz bu mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız demişler. Çok da güzel, çok da basit. Davetiye bayıldım. Daveti çok güzel. Kart olarak süper bir şey. Sen bana internetten göndermişsin ama baban gerçeğini de getirdi. 24 Temmuz'da kına, 25 Temmuz'da tıraş, 26 Temmuz'da politika yazdık, politikada düğün. Yemekli mi düğün? Yemeksiz mi?

İyi dilim demiş Çiko. Hayırdır? Ne oldu? Amel mi oldun? Cırcır mı oldun? Başın mı ağrıyor? Kol nere? Ana sıçtı yine bu kuş. Allah senin belanı kaldırmışsın senin. Sen. Yarabbim yarabbim.

Düğün yemekte olunca ne yapacaksın demiş Seher. Gideceğim. Yemek liste gideceğim. Aç aç gidemeyeyim düğüne. Oynayamıyorum aç karnına. Aç ayı oynamaz demişler zaten. Rıfat Marketler uygun fiyatlarıyla kalite marka ürünleriyle marketçilikte fark yaratıyor. Kurcalı şubesi başarıdan başarıya koşuyor. Kozlukebir'de de öyle. Geniş parkeliyle, geniş reyonlarıyla, hijyenik ortamıyla Rıfat Market sevgili arkadaşlarım. Rıfat Market ve ekibine gururla Rıfat Marketleri çalışanlarına sevgiler saygılar. Günaydın. Çiko neden iyi değilsin? Çiko neden iyi değilsin? Sallar kalçayı şıkıdamı. Ve Rıfat Marketlerin bir sloganı var. Ne diyoruz? 1001 çeşit tek adres. Rıfat Market.

0: yemekti demiş Husni. Sayın be.
1: Ben kime bakıyorum sen dururken.
0: Bak yalan söylemeyesin. Yalan söyleyesin. Yalan söyleyesin istiyorum. Aga ben de dün Fener'e gittim diyor Mustafa. Aldın mayo. Ha? Kırmanı serdin kızlar ayıldı bayıldı mı geldi mi? Ha? Öpüşen kızdan çocuk kırması var bu kızanı yapma. Binme kahveye binme. Bak şimdi. Bak şimdi nasıl yaramazlık yapmaya başladı bak şimdi.

Herkes kırmama baktı aga. Bir kız yanıma geldi demiş Mustafa. Vay havayı kırması. Vay ama bu kızdan bu çocuk çıplak ha. Bu kırmanın üstünde. Ama ama bunlar anadan ürgeni. Abo. Havayı kırması. Sonra ne oldu, kız yanına geldiğinde ne dedi, ne yaptı? Ya pezefili. Ay anam ne edepsiz terbiyesiz kırma.

0: cellat boynu mu buz?
1: Bir cefenat kuyumculuk Edirne'de. Yan tarafına sinah pırlantayı açtılar. Sinah pırlantanın yan tarafına döviz bürosu açtılar. Yavaş yavaş bütün o caddeyi alacaklar. Aykut Saygın ve ekibi kuyumculuk deyince, mücevher deyince, pırlanta deyince akla gelen her şey şeyde Edirne'de tam merkezde mücevherat kuyumculuk. Sarışlar Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın karşısında. Ne oldu, ben dün gelmedin demiş Timur. Dün başka işlerim, ince işlerim vardı, o yüzden gelemedim ben. Nasıl güzel geçirdin, pindin senden üstüne. Siz ama sen şeylerin yanında yoktun ki. Sen Gökay'la stajyonun yanında yoktun ki. Aman aman aman ey. Kız yanıma geldi, çok bakıştık. Güldü, bikinisini kalktı sökme. Dedim otur, o Renika. O Renika yok. Dedim otur, yerine nikah yok bizde demiş Mustafa. Bikinisini sökmen kaldı kızla, kızla otur dedim, bizim nikahımız mı yok demiş dedin. Sesli mi Necdet abim? Yaşa Necdet abim.

Mona Lisa gelinlik. Sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. 1270 tane gelinlik. Bittikçe çıkıyor, bittikçe çıkıyor, bittikçe çıkıyor. Kiralık ve satılık gelinlikler. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi, efendim masa süslemesi, gelin buketi süslemesi. Tuzcuköy'de eczanenin yanında hizmetinizde sevgili dostlarım. Mona Lisa, Mona Lisa. Fatih Şahin yufkası, harika yufkalar. Evros'tan, ta Evros'tan şeye kadar. Kavala'ya kadar, Kavala'dan Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde Forget gezgefsiz saçta pişmiş yufkayı bulabilirsiniz.

0: İyi dilim cumartesi bayağı dedikodum olmuş diyor Çuka. Vallahi billahi aramızı açmak için yalan söylüyorlar. Kim dedi yalan söylüyorlar aramızı açmak için? Senden beni kıskanıyorlar aramızı açmak için yalan söylüyorlar. Ben senin hiç dedikodun yapar mıyım ben? Aa sen gene. Oo Ahmet Tefiket abim oturmuş.
1: Vururlar içmeden savurur.
0: Oo.
1: Bizim köy.
0: Kedi de var, kediye de günaydın. Kedinin adı ne? Jazz Green'den bugün bir şanslı kişiye Jazz Green'den temizleme paketi vereceğiz. Hediye vereceğiz. Yapmanız gereken tek şey beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak Facebook'taki mesajın altına, günaydın mesajının altına fotoğraf olarak koyun. Sizler de çekilişe katılın. Ahmet yapacak çekilişi. Ahmet beğenecek en beğendiği fotoğrafı. En beğendiği fotoğrafa hediyeyi verecek. Tamam mı?
1: Gizli de gizli de sevenler koşup yare sevdiğini
0: sen... Yaşa Jazz Green.

Yaptın ya yalancı demiş Gökhan. Ebeciğim ölsün yaptı sabır. İçmeden savururlar, içmeden savururlar. Yani ben ne zaman kimin dedikodusunu yapmışım da çık onun dedikodusunu yapacağımışım. Şemsiyen de pek büyükmüş. Mehmet Nazım abi pek de çiçekli. Güzel yarın gönlünü eylemeli. LGBT bayrağı gibi. Şemsiyen.

0: Günaydın mesajının altına mı paylaşacağız Canur? Gülsüm ablam, evet. Evet, fotoğraf olarak. Duydum ha demiş Çiko. Kendi kulaklarından duymadıysan başkalarının söylediklerine sakın inanma. Hatta bazen kendi kulaklarından duyduğuna bile inanmam. Ben öyle yapıyorum. Benim de çok dedikodumu yapıyorlar. Yazayım onları. Yazıyorum. Sakın inanma. Bizim aramızı bozmaya çalışıyor düşmanlar. Ben çiğ köfte yapıyorum. Sen seversin. Orada olsam getirirdim. Camdan uzatırdım demiş Gülsüm abla. Vay be Gülsüm ablacığım, sevmek ne demek? Sevmek ne demek? Bayılırım. Bayılırım. Camdan iki elden beraber camdan fırlar alırdım. Vallahi billahi. Yemin ederim çiğ köfteyi çok severim. Gökhan D'ye güvenli.
1: Gökhan abi günaydın. Benim oğlum ne zaman gezdireceksin sen be? Kiryaki sözüm vardı. Bekleye bekleye kiliseye mum yaktım.
0: Sattım Volvo'yu, test aldım. Test aldım, Volvo'yu sattım. Test alan gezmek istemezsin. Gezmek istemezsin test alan.

ben duydum pazar günü. Programın tekrarını dinledim diyor Çiko. O yapay zekayı yaptırmışlar. Ben de dinledim, şaşırdım kaldım. Şaşırdım kaldım. Programın tekrarında yapay zekaya, Çiko'ya neler söyletmişler, neler neler yapay zekayı yaptırmışlar. Allah belacını versin o yapay zekayı onları yaptıranların. Çiko'dan aramızı bozmaya çalışanların yapay zekayı yaptırıyor arkadaşım. Yapma, sen bari cahil değilsin. İnanma böyle şeylere. İnanmayın böyle şeylere, inanmayın. Şeylere inanmayın. Allah'ım yarabbim sen. Allah'ım yarabbim sen. Enis nerede? Enis daha Türkiye'den dönmedi mi? Orası bu cevriye nerede? Orası bu cevriye nerede? Yoksa hesabı ödeyemediniz, mahsur mu kaldınız Enis?

Sebat Selim Sebat. Günaydın Radyo Terapi Gürkan, nesin ol demişler. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Stone Afrom. Köpü köpeğe yıkıyor arabanızı. 18 Euro'ya yıkıyor, bu fiyat hiçbir yerde yok. Stone Afrom. Stone Afrom, Özcan Semerci, Vedat Arabacı. Stone Afrom. Vedat'ın soyadını ben buldum. Stone Afrom'a çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de arabasını yıkasın. Bulunduğunuz yerden alıp bulunduğunuz yere getirsin. Sadece 18 euro iç ve dış yıkama, parlatma. Stone Afrom sevgili dostlarım. Gümüşcüne de. Stone Afrom. Sarıca'ya giden yolda. Tren yolunu geçince komotini bitti diye tabela var. Komotini yazıyor. Üstünde kırmızı çizgi var. Onu geçince biraz daha ileride solda mezarlıktan sonra Stone Afrom. Stone Afrom olarak Instagram'da bulun. Telefon numaralarına bakın. Stone Afrom. Ahmet. Özcan aradı. Geçen gün sordu. Memnun kalmış mı Ahmet dedi. Araba dedi. Ne dediler dedi. Memnun kalmışlar mı dedi. Memnun kalmayan müşterimiz var mı dedi. Kızın adını soracaktım ama sormadım, utandım. Haftaya gene gideceğim. Bulacağım onu orada demiş Mustafa.

çok memnun kaldık. Ellerine sağlık Nihamet. Justin'in. Memnun, benden memnun olmayan var mı yazsın? Memnun olanlar değil, memnun olmayanlar yazsın.

Çok güzel fotoğraflar geliyor. Bizi nerede, nasıl dinliyorsunuz, ne yaparken dinliyorsunuz? Günaydın mesajının altına fotoğraf olarak koyarsanız Just Green'in çekilişine hak kazanmış olacaksınız. Çamaşır deterjanları vereceğiz Just Green'den sizlere.

dün mü ne zaman, evvel ne zaman ben Gümüşhane'ye gittim? Bizim radyoyu açtım, Radyo City'yi açtım. Enis'in Radyo City'de çok güzel spotları geçiyor. Mesela bir şey öğrendim, hiç bilmediğim bir şeyi öğrendim. Eğer benzin göstergesi oluyor ya arabanın kadranında, arabanın kadranında benzin göstergesinin, o benzin lambasının olduğu yerde sağa ya da sola bakan bir lambacık var. Sağ işaret, sola işaret var. O benzin deposunun ne tarafta olduğunu gösteriyor. Çok önemli bak bir bilgi bu. İşte sağa bakıyorsa sağ tarafta, sola bakıyorsa sol tarafta benzin deposu. Diyeceksiniz ki ben arabanın benzin deposunun nerede olduğunu bilmiyor muyum? Ben bazen adımı unutuyorum, plaka numarasını unutuyorum. Arabanın benzin deposunun nerede olduğunu gerçi hatırlıyorum ama mesela araba kiralarsınız falan, yabancı bir arabada olursunuz. Benzin deposunun değil mi kuşum, nerede olduğunu hatırlamak için bu bilgi çok önemli. Enis Şerif'in bu bilgisi çok önemli, tamam mı? Tamam de, fıyık yap. Bir kere fıyıkla da bitti.

0: son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
1: İyi ki varsın. Çok memnunuz ablam demiş Aynur abla. Ben memnun olmayanlar yazsın dedim. Bu sabah sataşmaya insan bulamıyorsun. Kim benden memnun değildi bana yazsın diyorsun. Yazalım da bütün gün inmeler indiresin başar. Basarmış yaz tahtaya demiş Nida. Ha deyim ben memnun değilim de. Bak görün başınıza neler gelecek o zaman. Bak görün başınıza neler gelecek o zaman. Şimdi Mustafa'cığım. Şimdi haftaya gidince o kız orada olursa, kız derse gel bu fotoğraftaki bu havludaki gibi beraber denize girelim derse, kıza ne diyeceksin gene? Olmaz, nikahımız yok mu diyeceksin? O yüzden sen köyün imamını al, köyün imamıyla beraber gidin denize, siz orada bir nikah kıysın. Tamam mı Mustafa? Heh, en iyi çözüm bu.

Osman sen de bostan geçer mi? Yesin Osman Kurcalı'dan bostan. Haydi. El efendim.

mendivane. Size bir kene havası yapayım şimdi. Dökün kelelerinizi. Mehmet Kara kardeş, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ella, ben memnun değilim senden demiş Faik Tuzlacı. Ben senden çok memnunum. Allah senden razı olsun. Tuttun altın etsin Allah. Ne tutarsan altın olsun inşallah, amin. Amin inşallah. Tuttun altın etsin. Tuttun altın etsin, ben senden çok memnunum. Allah tuttun ne? Tuttun altın etsin kardeş. İrfan Berber, Gürkan abi günaydın, hayırlı işler dilerim demiş. İlk defa yazıyor bana. Günaydın İrfan Berber, günaydın. Sen Berber misin, soyadın Berber? Ella. Ella Pame. Onat. Ben Onat. Sana bir şey sordum ama bir şey söyleyemedim. Duymadın mı sen beni Onat? Demarcus Ezefili. Aa, ne fena bu kız adlar.

Günaydın Kalimera'm. Senin sayende bir şey öğrenmiş oldum. Duydun mu Enis? Benzin deposuyla ilgili. Senin sayende bir şey öğrenmiş oldum. Duydun mu Enis? Benzin deposuyla ilgili.

0: Express Market. Express Market. Satıköy'de iğneden ipleyen şey. En uygun fiyatlarla Satıköy'de Express Market'te iş ayakkabıları demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabılar, iş pantolonları 12 euro, iş yelekleri 10 euro, iş formaları 15 euro. Gürkan Nesnoğlu Radyo City'yi dinlemek için 10 eurodan başlayan 25 çeşit radyo var. İskele çadırları 125 euro. Express Market'te, Express Market'te, Express Market'te. Selam Gürkan'ın bu yapay zeka radyo programlarını ele geçirmiş. Dün başka bir programı dinledim. Sen biliyorsun o çifti yayının %80'i yapay zeka şarkıları, çok yazık demiş Entel Maganda. Aga yapma, satmadım de Volvo'yu. Yoksa bu ikinci hatan olur hayatta yaptın demiş Faik Şekerci. Niye, Tesla Volvo'dan daha güzel değil mi? Çiko buradayım aga demiş. Faik Şekerci doğru be aga. Bize yine de bir kilo koysan yine gözümüz aç be anam. Bir de bu sene bu Black Angus eti çok moda olmuş. Bu ne ben sanki Miami'deyiz demiş Faik Şekerci. Leş gibi kokuyor et. Ay ben yedim bir kere. Hiç beğenmedim. Çok garip bir et. Duymadım abi, tekrar eder misin rica etsem, müşteri vardı diyor Onat. Fafiko'nun dedim diyet programı dedim, hazır mı dedim. Hazırladın mı dedim, Fafiko'ya diyet yaptırmaya başlayalım dedim.
1: Ama sana özel olsun. Ela Bekir Abo.
0: Günaydın, yayınlar Gürkan demiş Mehmet Ahmet. Günaydın baş börekçim. Günaydın baş lahmacuncum. Günaydın baş pidecim. Günaydın kardeş demiş İrfan Topal abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Ela Bekir Abo.
0: Haydi Bekir Abo. Ela korepsin Bekir Abo mu? Adene file. Ela file mu? Ve Cebele Kidiz. Cebele Kidiz'de efendim her türlü mobilyayı bulabiliyorsunuz. Çok güzel mutfak dolapları yapıyorlar. Çok güzel sandalyeler, masalar var. Çok güzel oturma grupları var. Ve Cebele Kidiz'de efendim indirim var. Ne de indirim var? Cebele Kidiz'de efendim Mediastorm, Lineastorm yataklarında %40 indirim var. Terastia Pikilia Corifion Stromaton που κατασκευάζονται σε ό,τι διάσταση θέλετε. Επιλέξτε το ιδανικό για σας. İstediğiniz ölçülerde üretilebiliyor bu yataklar. Lineastorm kaliteli uyku için, mışıl mışıl mışıl mışıl uykular için Lineastorm'u seçin efendim. Lineastorm.

bunları konuşmamız gerekiyor. Yayından sonra konuşalım istersen diyor Onat. Yani Fofiko'nun horlaması kilolarından ötürü öyle mi Onatcığım? Yani diyet yapınca horlama da gidecek. Ben de diyet yapsam benim horlamam da gider mi acaba? Ben de çok horluyum geceleri. Yanıyoruz Gürkan abi, bu ne sıcak demiş Erdem Kamber. Çok çok sıcak Erdemciğim, çok hakikaten çok sıcak.

İlyas, nasıl geçiyor be tatil be? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Güzel kızlar var mı plajlarda? Enis, ben onlar ne bilemiyorum. Bana şeyi söylesen. Ne bu yolladın bana? Geçen akşamki masadan kaç paraya kalktınız bizim parayla? Su böre. Harikadır, evet. Sen daha Türkiye'de misin? Geçen akşamki masaya o kızdan kaç para ödedi?

Norveç'e Mehmet Acabi'ye günaydınlar. 86 euro ödedi masaya. Ama orası Türkiye değil diyor. Ha ben de şaşırdım kaldım. Neresiydi orası? Ben olsun Türkiye saydım müzikli falan musikili bir yer diye. Neresi orası? Çabuk söyle. Çabuk söyle ben de gideceğim orayı. Ama ben 150 ödedim mi? Senin düğünü yaptığın yer İdria mı orası?

Efendim yeni bir kuru kahveci sponsorum var. Kendisi bu işte eski, kendisi bu işte uzman. Siz Gümüşcenler biliyorsunuz zaten. Kuru kahveci Hacı. Yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınında özenle kavurup çektiği özel kahve harmanlarıyla geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla hizmetinizde. Adres Lahana 14'te, Gümüşcene'de Köfteci İsmail'in karşısında, Sansür'ün sağ köşesinde size hizmet veriyor. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Hacı Kuru Kahveci ve Kalfa Pastanesi. Çok güzel kokonatlı. Koko adını verdikleri tatlıları var. Kurabiye gibi, tatlı gibi. Kurabiye ile tatlı arasında bir şey. Ben çok seviyorum. Efendim bu tatlıyı sizler de deneyin. Bunlar tek tek paketlere sarılı. Hindistan cevizi tatlıları çok güzel. Çikolataya bandırılmış incir tatlısı. Ve bu sıcaklarda çok hafif lezzetiyle muhteşem İtalyan şeften almışlar tarifini. Muhteşem şeyiyle, kurabiye gibi olan o kısmıyla. Önemli olan onun lezzeti zaten. Orası o çok lezzetli. Tadı lezzeti de o veriyor. Çok güzel profiterolleri var. Profiterolleri mutlaka ama mutlaka deneyin. Eklerler de aynı hamurdan yapılıyormuş zaten. Kalfa Pastanesi'nin lokumu efsane zaten. Lokumundan bahsetmeyelim, bile herkes biliyor. Kalfa Pastanesi tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane. Çaldır bir göbekleme adam çadırın içinde oynuyor demiş Mehmet Hacı abim. Evet, cumartesi canlı müzik var. Bir önceki akşam Türkiye'deydim diyor Enes. Ha, amma geziyorsun ama. Ahmet Bayram, bu kedinin adı ne? Bu şirinlerdeki azmana benziyor. Horlama %100 kilosuna bağlı diyemeyiz tabi, fakat normal kilolarına geldiğinde fark edilir düzeyde azalacaktır demiş Onat. Onatçım yanlış teşhis. Onatçım bir hayvan, insanlar da öyle, hayvanlar da insanlar gibidir. Önce kontrol edilir, önce muayene edilir. Hayvanın burnuna bir bakılır, hayvanın ağzına bir bakılır. Onat kardeşim, sen onu yapmadın. Neden yapmadım bilmiyorum. En azından bir ağzını açabilirdin. Fabiko hani ısıran bir hayvan da değil. Bir ağzını açabilirdin. Bir aletin yoktu yanında hatırladığım kadarıyla, ama en azından burnuna gözünle bakabilirdin. Fabiko'nun birkaç gün önce, geçen hafta ben uyuyordum. Canlı yayında da anlattım, sen duymamışsın. Fabiko'nun çok acayip bir kanama başladı. Kan o kadar çok kanamış ki Arda geldi beni uyandırdı. Arda dayı dedi yetiş dedi. Fabiko'nun çok kanaması var dedi. Gittim baktım her yer çimler mimler kan olmuş. Şok oldum. Birdenbire ne yapabilirim diye düşünüyor insan o anda. Hemen internete girdim. Bir veteriner bir klinik aradım. Çarşamba günlerden ve öğleden sonra kliniklerin çoğu kapalı. Birkaç tane klinik var. Klinik yok zaten İskeçe'de zannediyorum. Bir tane bu şeydeki var. Kavala yolundaki var. Ondan sonra baktım bir tane Alexandros Zubekas diye birisi çıktı karşıma. Andriyodimetri 111 numarada. Daha önce de söyledim. Bundan sonra benim veterinerim olacak. Bundan sonra köpeklerimi, kedilerimi kendisine armağan edeceğim. Çünkü kendisine çok büyük bir teşekkür borçluyuz. Uzatmayalım. Randevu aldık. Çarşamba öğleden sonra çıktı. Saat 6.30'da konuştuk. 7.30'da gelin dedi. Köpeği götürdük. Hemen direkt olarak sorduğunda nasıl başladı bu dedi. Dedim hapşırarak başladı. İlk önce dedim hapşırıyordu. Burnunu çimlere sürtüyordu. Daha sonra dedim horlama ve bu kanama. Bu dedi ya beyinde bir tümör dedi. Ya da dedi burnuna dedi agana işte bu Türkçe tilki otu dediğimiz ot, başak şeklinde. Başaklarda her türlü buğdayda, çavdarlarda, mavdarlarda olur da veteriner onu bilir ya da o kaçmış dedi. Bak çocuk daha köpeğe hiç bakmadan, hiç kontrol etmeden bunu söyledi. Köpeğin ağzını açtı, ağzının tabanı o kadar şiş ki. Yahu dedi bu nasıl bir şey, bu köpek bu yüzden nefes alamıyor dedi. Çok kötü olmuş burası dedi. Ve tekrar etti ya dedi bir kitle var beyninde ya da dedi ot kaçmış ve burada bu apse yapmış dedi.
Hemen bir aleti var, burnuna soktu. Bu büyütü, ışıklı bir alet, bir de büyüteci var önünde. Hemen otu gördü zaten. Dedi, bunun burnunda dedi. Bu ottan var dedi. Neyse, uzatmayalım. Çok da güzel bir şey yapmış, bir klinik yapmış, insan kliniği gibi tertemiz, her şeyi var, bütün makineleri var, bütün aletleri var. Köpeğe müdahale etmeye çalıştı, otu çıkaracak, fakat köpeğin yine kanaması başladı. Öyle bir kan, öyle bir kan, öyle bir kan ki çocuğun her yeri yerler meller, her yer kan oldu ve kanı durduramıyoruz. Arda da yanımda. Çocuk bize panik yapmayın diyor. Kendisi panik yaptığını bize belli etmek istemiyor ama o da panikledi. Bize dedi ki dışarıya çıkın dedi. Dışarıya çıktık, beklemedeyiz. Nasıl bir insan bir sevdiğini ameliyattan çıkmasını bekler, öyle bekliyoruz. Yarım saat sonra kapıyı açtı, dedi ki şu ana kadar dedi kanamayı durdurmakla uğraştım dedi. Çok zor durdurdum, çok kan kaybetti dedi. Her yer kan olmuş, her yer kan olmuş. Yani inanılmaz derecede. Bu ot insan hayvanların, köpeklerin bazen akciğerine kadar ilerleyebiliyormuş. Akciğerine indiğinde ölen köpekler gördüm ben dedi. 1,5 ay olmuş daha kliniği açalı. Çok yeni bir veteriner kendisi. Fakat işini o kadar iyi, o kadar güzel yapıyor ki 2 saat boyunca Fofiko'nun burnundan o otları çıkarmaya çalıştı. Kanama olmasına rağmen, yani ben onun sabrına hayret kaldım. Burnunun dibinde milim milim milim milim milim milim milim milim ve dedi ki köpeği uyutamam dedi. Köpeği uyutursak dedi ayılamayabilir. %90 ihtimalle ayılmayacak. Çünkü nefes alamıyor hayvan dedi. O şişten dolayı. O yüzden sedatif bir madde, beyaz bir şey, onun adını unuttum. Şimdi sürekli ondan verdi. Sürekli bir ayağına da başka bir serum yolu açtı. Petaluda dediğimiz, kelebek dediğimiz şeyi taktı ki herhangi bir şey olursa müdahale edebilsin diye. Ve 2 saat boyunca o uğraştığı yarım saatin dışında 2 saat boyunca Fabiko'nun burnundan büyük bir sabırla, büyük bir azimle ve dikkatle otları çıkardı. Ama ondan sonra röntgen odasına geçtik. Röntgeni çekildi köpeğin. Röntgen köpeğin kemik dokusuna, röntgende köpeğin kemik dokusuna bile zarar olduğunu, sünger gibi olduğunu gördük. Çocuk dedi çok, bu dedi aylardır bunda var. En azından dedi bu Mart'tan beri var dedi. Ve dedi maalesef çok büyük zarar yapmış dedi. Uzatmayalım. Yani ben sana yaşar yaşamaz ihtimalini yarı yarıya tutmak istiyorum dedi. Yaşamasını ümit ediyorum, yaşayacaktır dedi. Çok ağır haplar yazdı. 3 türlü antibiyotik, bir tane ağrı kesici yaptı. Bir antibiyotik 28 gün sonra kullanacak. Uzatmayalım. O kadar çok icran, o kadar çok kan çıktı ki hayvanın o üst tarafından. Fofiko bugün 4. ya da 5. gün haplarını vermeye devam ediyoruz. Hayvanı çok iyi besleyin çünkü bu haplar midesine zarar verecektir dedi. Neyse ki Fofiko yemeye 1. günden itibaren yemeye başladı ve Fofiko'yu kurtardı gibi görünüyor. Neşeli, havlıyor, geziyor. Fofiko'nun sorunu kilodan değil, bundanmış Onat'cığım. Ve Kemal'cığım. Bizim köyde Kemal'di çünkü karşıdan baktı o da, ağzını açıp burnuna falan bakmadı ama karşıdan değil görerek, bakarak, elleyerek teşhis etmek gerekiyor. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda bizim canımız, bizim can yoldaşımız, bizim dostumuz. Sevgili dostlarım, bundan sonra da ben söyledim. Alexander Zubekas benim çocuğa söyledim zaten. Harasto Kuragyosu dedim. Daha gencecik, 30 yaşında bile değil bir hekim. 1,5 ay olmuş kliniğini açalı. Tavsiye ediyorum. Efendim, kediniz, köpeğiniz için elinden geleni yapacaktır. Bizim köpek için çok uğraştı hakikaten. Ve çok da cüzi miktarda bir para aldı. Yani aldığı paraya da inanamadım. O kadar uğraşmaya rağmen. Antidozimetre 111'de bütün her şeyi var. Köpeğin kan tahlillerini yaptı. Anında çıktı. Hatta sivrisineklerden kalbinde bir mikrop bir şey olmuş, kurt olmuş ama o sorun değil, onu halledeceğiz dedi. İlk önce bu büyük sorunu halletmemiz gerekiyor dedi. Bütün kan değerlerini çekti. Gereken her şeyi yaptı. Yani İskeçeliler bence bu konuda şanslı. İskeçe'de işini severek yapan genç, başarılı, işine aşık ve
gerekli her türlü teçhizatı olan bir veteriner hekim var artık. Alexandros Zubekas, tavsiye ediyorum. Ve teşekkür ediyorum kendisine. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim köpeğin hayatını kurtardı. Abi tatil süper geçiyor, güzel geçiyor. Biraz koşturmaca, biraz sağa sola gitmek demiş İlyas. Tatil dediğin öyle zaten. Tatilde insan yoruluyor, dinlenmiyor. Günaydın aynı programlar abim. Dün bana sorduğum bağlantısını yapabilir Hasan Keki ama... tamam Ramazan. Yani görmesine gerek yok aslında. Hemen saatin yanında saatten bağlantı oluyor mu? Neyse konuşuruz onu. Gelip bir gün görür. Şu anda onlar gittiler. Dönünce ben söyleyeceğim gelince. Haftaya gelecekler. Konuşuruz. Dinliyorsun beni değil mi Ramazan? Günaydın Ramazan Kadri. HBS'li Ramazan Kadri. Siktiko Sinoanthropos. Klimaların satışı kurulumu. Klimaların bağlantı işlemleri. Kasapların, buzdolaplarının, büyük işyerlerinin, büyük marketlerin, buzdolaplarının işlemleri. Her türlü klima işi. Gaz dolum işi. Sixty Klimatizmos, Exarizmos. Ekosis Oktoris Oktober 322'de Ramazan'ın telefonunu isteyenlere telefonu da verebilirim.

Alexandros'dan para mı aldın, o kadar övüyorsun demiş İlyas. Ben Alexandros'dan veterineri radyocu olduğumu bile söylemedim. Ama ince ince sorular sordum onunla ilgili. Nerelisin dedim. Anan nereli, baban nereli dedim. Anam dedi, babam dedi Hrisopoli'den dedi, Ayazma köyünden dedi. Annem dedi Sakarka'dan dedi. Ben dedi İskeçli'yim, doğma büyüme dedi. Sen dedim acemi olmayasın dedim, bu Fofiko'ya dedim. Bu köpeğin adı niye Fofiko dedi. Senin dedim yaşın dedim küçük, bilmezdim belki ama Fofiko gardakiler vardı. Biliyorum dedi, mavi pakette dedi. Ha, Fofiko'nun rengine benzettiği için adını Fofiko koyduk köpeğin dedim. Ben kızan dedim, file dedim. Esi dedim, tecrüben var mı senin, embriyan var mı? 4 sene dedim bu işi yaptım, var embriyam dedi. Yapabileceğim en iyisini, en güzelini yapmaya çalışacağım dedi. Yaptı da pek gözüm tutmadı önce dedi. Ya kızan benim radyocu oldum bile bilmiyor. Ne parası verecek bana?

Faya gönder bunu, 8000 euro diyor. Şey Aba Şaban. Faik bu köpeğe 8000 euro verirse 8000 sene unutamaz onu. Madem nasıl köpek böyle bu 8000 euro? Bu hiç fişek atmaya gerek kalmadan kendi mi yakalıyor havada kuşları? Uçuyor mu bu köpek? Ha, bu köpeğin ne özelliği var ben Şaban? Ha? Ela duke duke duke duke ela duke duke duke duke ela duke duke ela Giratos Aratos köyünde Kalecioğlan'ın merkezinde hem taverna hizmeti veriyor hem de büfe hizmeti, yani Giradico hizmeti veriyor. Onların çok pizzaları var, lahmacunları var, pideleri var, kalçoneleri var. Onların çok güzel bir şeyleri var. Sarı soslu, tavuk sosu. Tavuğa o sarı sos çok yakışıyor. Neden yapıyorlar bilmiyorum. İşte onu böyle o sarı sosu pideye koyuyorlar. Pidenin üzerine de bir tane tavuk şiş koyuyorlar. Öf, öf, öf. Ne oluyor, ben hınzır gene sıçmışın her yere. Ha? Öf. Yeme de yanında yat oluyor. Yeme de yanında yat oluyor. Yeme de yanında yat oluyor. Giratos Karacalköy Muhtarı Serkan Vensan'ın yeri Giratos.

Türkiye Türkiye. Bu faik domuzcu de, bu köpek domuzcu demiş Şaban. Faik bir köpeğe 8000 euro verir misin? Hey gidi hey, ben bir daire orası daire parası verdim onca sene köpeklere demiş Faik. Bizim terapi grubunun çılgın kızlarına gelsin kan demiş Leyla. Ela Tuke. Hafiz Ali günaydın. Cuhu. Ela Cuhu. Cuhu sen kimsin? Kaç yaşındasın? Nereden dinliyorsun? Niye Instagram'da bir fotoğrafın bir şeyin yok? Ha be kardeşim, sen in misin cin misin? Tuke tuke tuke. Elif ablama günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, sevgiler, saygılar Elif ablacığım. Tuke tuke tuke. Timur! Timur! Ben bu arabanın haliyle böyle. Kör olmayasın canın kızanı. Bak kızlarla gezerken bu arabanın haliyle böyle bu arabayı hiç temizlemiyor musun? Vay vay vay vay vay, arabaya bak. Vay arabanın ekranına bak, arabanın ekranı görünmüyor. Tüh, Allah senin cezanı vermesin. Mert Timur, bu ne böyle? Bak Tanju. Lacoste kaza da giymiş ama galiba sahte bu. Yakası bunun çok yıpranmış ya. Kızlar yakasından çekti galiba. Güreş yaptın galiba bu tişört üstündeyken kızlarla. Yakası niye böyle pörsümüş bu Lacoste tişörtün Timur? Ha? Güreş mi yaptın bu tişört üstündeyken kızlarla? Tayşu! Ben bu arabanın ekranının pisliği ne? Susma insanlar dinleye diye Timur. Vay anacım pisle, vay anacım pisle, vay. Faik abicimin köpeklere verdiği paralar bugüne kadar Volvo alınırdı köpeklere verdiği paralarla demiş Aykut Ebru. Sus be, benim arabam o diye. Vay mararet, bilseydim söylemezdim o kadar lafı. Timur'un kazağının yakasını kim gevşetmiş öyle? Meşhur abla günaydın. Ama tüfeğin çok süper. Sifolon gibi ne var önünde demiş Aykut. Tüfeğin önünde sifolon gibi mi var? Faik abinin. Ay Tuke. Ay Tuke. Ay bin Tuke, ay bin Tuke. Pistola ki demiş Aykut. Gustavo Suleo. Gideyiz yıkama demiş. Arabayı güzelce yıkayın, bana fotoğraf atın. Dilimden duramazsınız bak. Bu ne pislik be? Ha? Hangi yollara sokuyorsunuz gece arabaları siz be? Oh refilemu. Oh refilemu. Evet. Toyota Ioannidis Bros. Efendim çok iyi durumda. Etimoparado'da Amaxia var. İkinci el arabalar. İkinci el arabalar ama bazıları 10 bin kilometrede, bazıları 5 bin kilometrede, bazıları 40 bin kilometrede. Yeni gibi arabalar. Üstelik aldığınızda size garanti de veriyor. Ioannidis Bros. The largest auto mall in Greece. Yunanistan'da, Gümüşhane'de değil, Yunanistan'da en büyük oto sergilerinden bir tanesi Ioannidis Bros sevgili dostlarım. Ve Toyota Ioannidis'de Gümüşhane şubesinde, Gümüşhane'de zaten şubesi, ana şubesi, ana bayi. Gümüşhane'de gidip yeni RAV4'ü görebilirsiniz. RAV Tessera, yeni RAV4. Toyota Ioannidis'de gidin, ödeme kolaylıklarını da görün, şaşıracaksınız. Toyota elektrikli arabalarının bataryasına, aküsüne 1 milyon kilometre garanti veriyor Toyota. Evet var. Şu ana kadar bir defa da söyledim. Neden sordun Fikret abicim? Şu ana kadar da bir kere söylemişim. İmajın süsleme alanında uzman isim sevgili dostlar. İmajın.
sponsorlarımı dörtlüyorum. Dörtlemeye çalışıyorum. Bazen dörtleyemediğim, üçlediğim oluyor. İmajın Nurhan Hasan'a da çok teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz İmajın Nurhan Hasan'la ilgili? Batı Trakya'daki ilk iki tane şubesi olan süslemeci diyoruz. İki şubesi olan tek süslemeci İmajın Nurhan Hasan. İki adreste Nurhan Hasan Kanarya 30'da, otonos 816'da. Instagram'da da tatlı teler 087 olarak bulabiliyorsunuz. Ben Aykut gibi yonca tarlalarında gezinmiyorum demiş Faik Tuzacı. Köpükleyip köpükleyip yıkayın arabayı. Köpürtüp köpürtüp yıkayın. Bana da video yollayın, fotoğraf yollayın. O arabada akşam güreş oldu galiba. O lakoz buluz ne hallere gelmiş. Allah sen ya. Dün timsah mimsah mahvolmuş hayvanın. Efendim devam edelim. Ve buradan da şuraya İsmail'e çok teşekkür ediyoruz. İsmail Batı Trakya'yı Metin Marka pekmezle, Metin Marka helvayla, Metin Marka tayinle tanıştırdı. Ve Metin markası Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde, pastanelerde sizi bekliyor. Just Green'den hediye vereceğiz. Nasıl veriyoruz Just Green'den hediyeyi? Temizleme ürünlerinden oluşan bir koli vereceğiz, bir kutu vereceğiz. Efendim beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak, resim olarak günaydın mesajının altına koyarsanız Facebook'ta bir tane dana var, aman bir buzağcık var. Bu buzağı resminin altına koyarsanız resim olarak program sonunda Ahmet, Just Green Ahmet kendisi seçecek en güzel, en beğendiği fotoğrafa hediyeyi verecek. Şu ana kadar 69 yorum gelmiş. Tabii ki onların içinde fotoğraf değil hepsi. Ama yeni yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bizi nerede, ne şekilde dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak duvarıma koyarsanız bu hediyeyi alma şansınız olacak. Mesela Nergis Çakır çok güzel fotoğraf göndermiş. Denizde dinliyorlar. Çaylar yapılmış. Burası Taşöz mü neresiyse. Patates kıza, patatakyalar falan var. Açmışlar radyoyu. Oh, çok güzel bir fotoğraf. Bence şu ana kadar gelen en ilginç fotoğraflardan bir tanesi ama Justin Ahmet bilir. Volkan Ahmet de yine bahçede dinliyor. Domates, biber, patlıcan toplamış. Hüseyin Turgay da kızı resim yapıyor. Hem boya eğlence, hem Gürkan Agas'ına bir selam, hem radyoterapi bizden sevgiler demiş. Bu da çok güzel bir fotoğraf. Çok güzel bir fotoğraf gerçekten. Saniye adı Halil. Efendim tarlada dinliyorlar. Kedi şapkanın içine girmiş. Kedi de radyoterapi yapıyor. Bu da çok güzel bir fotoğraf. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Nafi Ali Hanım ablam. Efendim günaydın demiş. Kek yapmış. Vay vay vay vay vay vay. Oğuz Mehmet. Efendim konteyner evin fotoğrafını göndermiş. Çok güzel. Gülsüm ablam. Çiğ köfte yapıyor ama etsiz çiğ köfte tarifi tabletten açmış. Etsiz çiğ köfte yapıyor. Kolay gelsin, kolay gelsin. Tayfun Gülcan. Onlar da iş yerinde beni dinliyorlar. Büyüteç müyüteç bir şeyler var burada. Günaydınlar size de. Efendim Züleyha İsmail de tarlada kahvesini koymuş. Çok güzel fotoğraflar. Yaşayın, yaşayın, yaşayın. Bir iki fotoğraf var, çok güzeller. Zorlanacağım seçerken diyor Ahmet. Vallahi ben olsam ben de zorlanırım. Ben de zorlanırım. Gustavo Suleo, sizler de en güzel fotoğraflarınızı bizi nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Duvarıma koyun. Günaydın mesajın altına ve size Just Green'den hediye verelim efendim. Sinap Semerci İnşaat. Gümüşhane'de. Efendim temel kazım işlerinden inşaatın bitmesine kadar, son kiremidine, son tuğlasına kadar Sinap Semerci, usta eller, usta işçilik, ustalara emanet edin evinizi. Yapım işlerini gidin, anlaşın, konuşun, görüşün. Nerede bulacağız derseniz Instagram'da Sinap Semerci İnşaat olarak bulup takip edebilirsiniz. Sevgili dostlarım, Eora Beach Fener'de giden herkes memnun. Eora Beach'te efendim hamburgerler, efendim tostlar, çok güzel bagetler var, pizzalar var.
bir tek karışık pizzaların dışında hiçbir ünlüğünde domuz eti yoktur. Bunu da özellikle söylemek istiyorum sizlere sevgili dostlar. Fatih, Şahin yufkası nerede? Şahin'de üretilen yufka, saçta pişmiş yufka, Kavala'dan Evros illere kadar bakkal ve marketlerde Forgiatik Eskepsiz adıyla bulabilirsiniz. Coşkun, benim köpeklerime kroket aldığım isim yıllardır. Coşkun'dan siz de kedilerinizi köpeklerinize kroket alın. Parazit hapı alın. Efendim tavuklarınızda kele varsa, bit varsa, tavuklarınızın keneleri için, bitleri için, perenin için ilaç alın, hap alın. Gusta Rasulev, hayvanlarınıza vitamin alın. Büyük baş, küçük baş hayvanlara. Coşkun, Coşkun. Gümüşcene de çıkıyorsunuz Emboriko'dan. Kozmopolis'ten Gümüşcene içine doğru ilerlerken nerede? Yolun çatal yaptığı noktada 200 metre ileride. Ve Devletoğlu. Devletoğlu evde hasta yatalak hastası olanlara maaş bağlatma işlemleri başlatsın. Engelli olanlara maaş bağlatmak için başvuruda bulunsun. Yunanca bilmiyorsanız, herhangi bir devlet dairesinde işiniz varsa, dilekçe yazmanız gerekiyorsa gidin Devletoğlu ile konuşun. Devletoğlu size yardımcı olsun, sizin yanınızda olsun. Devletoğlu bir isim, Devletoğlu bir kalite. Devletoğlu Şapçı'dan sonra başarılı oldu, Gümüşcene şube açtı. Gümüşcene'den sonra başarısına başarı kattı ve dedi açtı, şube açtı Devletoğlu. İlaktida kuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, Yolokos Katarizmos, İlaktida ve ekibine kolay gelsin. 8 numarada yeni yolda Erhan Kalyancı ve ekip bu işin uzmanı. Amca, gene koydum yeni resim, bu kesin birinci olacak demiş Gökhan Karali. Hani nerede be? Yana todo nasıl bu refile? Yana todo todo todo todo yana todo todo kese ke kepoto fikir mi? Kepoto fikir mi? En yeni yorumlar. Evet, İlhan Nergis, Deli Aslan efendim çalışırken bizleri dinliyorlar. Vay ne çok dinleyici mi? Ne güzel, ne güzel, kolay gelsin. Gökhan, senin çalımına büyük abdestimi yaparım. Seni kızdırın Gökhan'ı seni ya. Bilal Mehmet, tıraş olurken fotoğraf koymuş ya da yaparken. Sen berber misin, tıraş olmaya mı oturdun Bilal? Yaşayın. Yaşayın be kızlar, yaşayın be. Gelsin fotoğraflar, gelsin resimler. Gelsin just green. Gelsin just green. Adnan Hatice, günaydın kral, Facebook'um yok maalesef demiş. Efendim Instagram'a koyabilirsiniz. Instagram'da günaydın mesajının altına mesaj olarak koyabilirsiniz. Onlar da temizlik yapıyorlar. Pril, mıril, radyo madyo. Kolay gelsin, temizlik yapanlara da kolay gelsin. Çalışan herkese kolay gelsin sevgili dostlarım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Gustaro Suleo. Gustaro. Sansino Suleo. Tems. 4 etkili çamaşır deterjanı. Seçkin bakkal ve marketlerde ve Sansino satış noktalarında. Bulaşıklarınız tertemiz olsun. Işıl ışıl pırıl pırıl parlasın, pırıldasın. Sansiro. Sansiro her alanda fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederim. Agro Servis, Eray ve Şakir ortaklarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Agro Servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbülü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuşları özel makineyle yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerinin orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar bulunuyor. Yağlar var, dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Yolda kalanlara hizmet veriyorlar. Facebook Eray Feyz ve Şakir Mehmet. Kozlu Kepir'de sizin hizmetinizde.

Şener Batrakya'da kulağınız duyanlara hizmet veriyor. Hondon Sender'in karşısındaki yolda 2531-0227 numaralı telefonda Şener. Şener sevgili dostların yılların işletme cihazcısı İskeçe'de de hizmetinizde. Bayağı yıldan birkaç yıldan beri. İskeçe'de Zara Kids'in karşısında. İskeçe'de en eskisi olarak sizlere hizmet veriyor Şener. Ve ne diyoruz? Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye günaydınlar. İbrahim abiye günaydınlar. Alper'e günaydınlar. Onlar yılların pompacısı. Onlar her zaman kendilerini yeniliyorlar. Son model tezgahlarda hizmet veriyorlar. Hem işiniz hızlı hem de kaliteli. Uygun fiyata olmuş oluyor bu tezgahlar sayesinde. Pompacılıkta uzman. Yolda kalan araçlara da çekici hizmeti veriyorlar tabii ki. Yılların pompacıları Alper'e ve İbrahim abiye günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Onatçığım zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkma derim ben sana. Dinliyor musun beni? Bir hekim, bir veteriner hekim önce hayvanı bir elle, gözle kontrol eder. Bir bakar bakalım burnunda, ağzında ne var, ne olabilir diye. Ama sen bir genç hekimsin, bu da sana ders olsun derim ben. Çünkü benim götürdüğüm veteriner hiç ne röntgen çekti ne bir şeye ihtiyaç duydu. İki ihtimal söyledi. Söylediği iki ihtimalden bir tanesi de doğruydu zaten. Ona göre de müdahalede bulundu. En son röntgen çektik ki bir görelim bakalım ne olmuş, ne kadar zarar yapmış, nereye zarar yapmış. Bir de hani emin olmak için de bir röntgeni çekildi hayvanın. Onat. Ama sen sadece eldivenlerinle geldin. Ve zahmet edip köpeği bir muayene etmedin. Ağzına burnuna bile bakmadın. Doğru mudur söylediğim? Yumurta kapılığa dayanca götürmüşüm falan filan dedin. Ya? Zaten röntgende görülmeyecekti o. Röntgende sadece yaptığı zarar görülecekti. Kemiğe verdiği, dokuya verdiği zarar görülecekti. Yine gözle muayene şarttı. Sen bana röntgeni çektir, diagnostiği ben yapacağım dedim. Anlatabildim mi? Ya... İnsan hatalarını kabul edebilirse çok iyidir, çok güzeldir. Gözle muayenenin dışında mutlaka röntgenli muayene de gereklidir bazı durumlarda ama elle de muayene edilir. Ellemeden tutmadan nasıl? Ellemek tutmak lazım, bakmak lazım, tartmak lazım. Neredesin aga, sen az kaldı başka radyo dinleyecektim. Verilmiş sadakamız varmış demiş Tolga. Sakın, sakın buradayım ben. Kuşumu götürdüm, getirdim. Ondan azıcık konuşmadım.

Ελλασικό. Χόρεψε το Hellas Prokat Prefabrik ev sektöründe. Artık Yunanistan'da hizmet veriyor. 15 yıllık tecrübeden sonra Keşan'dan Yunanistan'da da hizmetinizde. Hellas Prokat sayfasına girin, telefon numaralarına bakın, konuşun, randevu aldın, yaptıkları işi görün, ne kadar sağlam demirlerde, ne kadar güzel işler yapıyorlar. Sizler de görün sevgili dostlarım. Hesekars. Aman Hesekars demişim. Hellas Prokat. Hesekars'ın telefonunu istedi. Elif ablam da orada kaldı aklım. Hellas Prokat. Instagram'da. Hellas Prokat. Evet. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Haydi. Efendim, turizm şirketi deyince İskeçe'de Master Travel var. Gülsüm ablam, konuştun mu sen Cengiz'le? Master Travel ne yapıyor? Master Travel sevgili dostlarım, Türkiye'ye her akşam saat 10.30'da Türkiye'ye gidiyor. Her akşam düzenli olarak Tempo Turizm'le işbirliği halinde uçak biletleri için, gezi paketleri için, balayı paketleri için Master Travel Cengiz'i seçin sevgili dostlar. İskeçe'de isteyene telefon numarasını da verebilirim. Master Travel hizmetinizde Panagi Çandari'de 14 numarada.

İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri Kalfa yolunda, hemen yolun üzerinde. Hüseyin Çapıloğlu'na varmazdan önce hemen sol tarafta, sağ tarafa doğru yolu direnk gittiğinizde Hüseyin Çapıloğlu'na gidiyorsunuz. İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri Batıhakya'da ilk defa onlar yaptı bu işi. Erhan ve Ralf İmamoğlu ve halen de başarıyla yapmaya devam ediyorlar. Ve kaporta boya işlerinde benim de arabamı emanet ettiğim isim, benim de ziyadesiyle çok memnun olduğum isim, sizi de memnun bırakacak isim, Hüseyin Çapıloğlu ve ekibine kolay gelsin ve çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Çapıloğlu ve ekibi boya kaporta işlerinde sizlere A kalite hizmet vermeye devam ediyor. Gümüşlü'de en büyük ekibe sahip boya kaporta boya işi yapan usta 15 kişilik ekibiyle sizlere

İstemem baba, onun adı Yaşar, alır beni kaçar. Kızım seni kime vereyim? Vereceksen sarhoşa ver. Onun adı sarhoş eder beni, pek hoş babacığım. Pek hoş eder beni. Hacı kuru kahvelerini bugün sizlere yeni tanıtıyoruz. Kuru kahveci Hacı. Biz yeni tanıtıyoruz ama onlar bu piyasada yeni değiller. Yılların tecrübesine sahip kuru kahveci Hacı. Değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle kavurup çektikleri özel kahve harmanları, geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyokamız var diyorlar. Taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla kuru kahveci Hacı. Lahana 14, Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında, Sansiyon'un sağ karşı köşesinde Hacı, kuru kahveci Hacı sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar.

0: Erol Agromix'te, Çaymakıf Köyü'nde Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulun. Nalburi ürünleri, züccaciye ürünleri, 1000 metrekare kapalı alanda her türlü ürün, bir inşaat marketi, praktikal güzelliğinde Videx marka iç ve dış bahçe boyaları, iç ve dış cephe boyaları, duvar panelleri, Erol Agromix fark yaratıyor, fark yaratıyor, fark yaratıyor. Abi sıcaktır abi. Abi sıcaktır.
1: Abi ne yapar? Sıcaktır. Lala.

0: need no assistance.
1: Elvis, did y'all think I got the blood?
2: Abi, birkaç tane kuru yemiş attım ağzıma. Ondan konuşamadım abi. Tolga, birkaç tane son şarkı salayım mı araya? Tolga, Çiko bana çok fena kızmış, darılmış, biliyor musun? Çiko çok kızgın Tolga. Sıcaktır diyor. Bir de sen bana diyor çok laf söylemişsin cumartesi. Hep dedikodu bunlar, hep cumartesi dedikodu bunlar. Dedikodu bunlar. Ama ben kendim dinledim yayını diye. Ama dedim sen yayını dinledim ama dedim yapay zekadan değiştirmişler benim sesimi. Allah ağlayacağım geldi. Ağlayacağım geldi o derece Faros. Bütün eller Faros. Bütün eller Faros. Bütün herkes Faros'a gitsin, taptaze balık yesin, sıcaktır. Gel gidin oraya. Püfür püfür yenilenin. Püfür püfür denizin rüzgarı esecek. Üşüyeceğiniz, bufanı giyeceğiniz. O derece Faros'ta. Faros'ta balıklar. Balık sevmeyene et. Et sevmeyene köfte. Köfte sevmeyene tavuk zinçerli. Faros. Faros. Faros. Faros. Yaşayın Faros. Efendim ve devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ne diyelim? Dendraki düğün salonu. En güzel serin serin yaz düğünleri Dendraki'de. Herkes yanarken, tutuşurken, bu sıcakta sıcaktır derken siz soğuktur. Serinledik, üşüdük galiba diyeceksiniz. Dendraki çünkü şapçının en tepe noktasında. Püfür püfür esiye, püfür püfür esiyor orası. Rüzgar alıyor, püfür püfür rüzgar alıyor. Nay nay nay nay nay. Dendraki düğün salonuna ulaşmak için Rasim'le iletişime geçebilirsiniz. Rasim min telefonunu sizlere verebilirim ben sevgili dostlarım. Haydi bakalım. Haydi bakalım, haydi bakalım. Boru deyince, borucu deyince. Dükkanlarında çok güzel evler, lavabolar, çeşmeler, silikon çeşitleri var. Gider boruları var. Çok da güzel bir dükkanları var sevgili dostlarım. Andrea Papandrea 3, konsolosun arkasındaki sokak, Şükriye Market'in sırasında.

Yani Kuru Kahveci Deli Ömer'e giderken solda. Efendim Kuru Kahveci Deli Ömer'e de hediyelerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bak aklıma geldi polen. Polen yudayım şimdi bir kaşık. Polenden dolayı da çok teşekkür ederim. Ve şunu da eklemek istiyorum. Onlar gider borularını açıyorlar. Gecenin hangi saati olursa olsun. Gece boru tıkanır mı demeyin. Evet, tavernaların, klapların, gece çalışan yerlerin boruları tıkanır. Tıkanınca recibe arıyorsunuz. Evinizde, köyünüzde, iş yerinizde yağın borularını açtırmak istiyorsanız Recep annesiyle babasıyla hizmet veriyor. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Onların yaptığı işlerden sevgili dostlarım.

benim Facebook, Instagram yok. Nasıl koyacağım foto aga demiş Cuhu. Sen Instagram'dan yazıyorsun ama deli misin nesin? Siz beni deli mi edeceksiniz be? Ha? Ama siz bana kafayı mı bozduracaksınız? Facebook, Instagram yok diye. Ama Cuhu bu nerede yazıyorsun sen bana? Ama kardeşim sen deli olmayasın. Ha? Ama seni deli öpmesin. Dikkat edin, delileri öptürmeyin kendinize. Bana da öptürmeyin, delileri de öptürmeyin. Ben deli değilim gerçi. Özat, seni vallahi çiğnerim. Bak zitin gibi çiğnerim seni Özat. Hayvan kaçtı doğrudur. Sen dedin mi abi ben tekrar geleyim de bu hayvanı bir tutalım. Bu hayvanı önce bir muayene edelim, neyi var neyi yok. Sen hemen bana yem kakalamaya çalıştın, yem satmaya çalıştın. Diyet yaptıralım diye. Ha? Doğrudur hayvanın kaçtı tutamadığımız. Hayvan korkak hayvan. Baktırmayan bunca zamandır sendedir suç demiş. Doğrudur, bende de suç vardır. Baktırmadım, ihmal ettiğim için. Ama eve aletsiz, edevatsız gelen, sadece eldivenlerle gelen köpeği tutmaya çalıştın, tutamadın. Dedin mi tekrar geleyim abi bu köpeği önce bir tutalım da bir gözden bir bakayım, bunun ağzını bir açayım. Bir bakayım dedin, sen bana diyet apı yazdın. Aman diyet lazım yapması, köpeğin lazım yapması lazımdır, yapması köpeğin diye dedin. Sen bana öyle dedin. Ya çiğnerim seni vallahi billahi bak. Ya Kemal'ı da çağırdım, o da öyle dedi. Benim dedi röntgen dili mi, ben dedi tutayım güneşe doğru göreyim hayvanı dedi. Bir burnuna bak, bir ağzına bak. Bir bak bir ağzına burnuna bak. Tutamadıysan sonra gel tekrar tutmaya çalış. Isıran bir hayvan da değil. Nay nay nay nay nay nay. Sen ya. Getirmiş Kemal bana bir kedi kafesi vermiş. Fofiko küçük diye hayvan. Bir de belinde hava kafesinin içinde kafes darma duman oldu. Kaçtı Fofiko. Cuma günü tut tutabilirsen. Tut tutabilirsen. Bir Allah'ın kulu da bir Allah'ın, sen dedin mi bana böyle böyle bir ihtimal var bu hayvanın burnuna, sen onu hiç aklına getirmedin mi Onat? Senin aklına hiç gelmedi mi bu çünkü çok köpeklerin çok sık karşılaştığı bir şeymiş. Bu otun bunu biliyorsun zannediyorum, biliyor musun bunu? Öğrettiler mi okulda? Sen dedin mi burnuna ot kaçmış olabilir, hapse yapmış olabilir diye. Sen dilek Fobiko'yu gördün, kilolu kilolu. Kendin gibi demişindir buna diyet lazım. Ay bak arkadaşım, diyet lazım değil ona. Hayvan az kalsın tahtalı köye giderdi. Allah'tan Alexander Zubekaz'ı buldum da Allah tuttuğunu altın etmesin onun. Her şey tutarsa, altın olursa işine yaramaz. Yani Allah efendim tuttuğu paraları altına çevirsin. Çok çok müşterisi olsun ki böyle bir güzel bir klinik olduğu sürece kendini bozmaz inşallah. Böyle uygun fiyata çalıştığı sürece ve bu kadar dikkatli, bu kadar iyi bir doktor, veteriner olduğu sürece eminim müşterisi de çok olacaktır. Onu ona da söyledim. İşini ben iyi yapan herkese, lafım meclisten dışarıdır. İşini iyi yapan, güzel yapan, işine saygı gösteren herkese, herkesi tebrik ederim. Çöpçü bile olsanız, efendim ne olursanız olun işinizi iyi yapın, güzel yapın. Hem karşıdaki insan memnun kalır, hem de siz memnun kalırsınız. Ben de programdan sonra işimi iyi yaptığımı, güzel yaptığımı düşünüyorum. Programdan sonra gönül rahatlığıyla ayrılıyorum programdan. Bazen sponsorlarımla problemlerimiz oluyor. Beni söyledin, söylemedin, şöyle kadar söyledin. Olabilir. Söylemiş olabilirim. Bazılarını bazı gün unutuyorum. İnsanız. Çok sponsorumuz var. Ama programla ilgili bir kere söyledi, söylemediğinle ilgili şüphesi olanlar programın tekrarını istedikleri zaman radyoterapi.net'ten dinleyebilirler. Ve bakabilirler. Çünkü 5 saat yayındayız. O 5 saatte 5 saat sürekli bizi dinlemeniz mümkün değil zaten.
Yani öyle de bir sorun, bir problem var. Hiç kimse de mükemmel olamaz. Hiç kimse de hata yapmıyor olamaz. Hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz hata yapmaya da devam edeceğiz. Fakat her şeyden önce bir iş yaptığınızda işinizi iyi yapın, güzel yapın, sağlam yapın. Ben dünyanın parasını verdim. Hiç kimseden de para istemedim. Yani zaten istemeye yüzüm de yok. Halit abiye gidip ne diyeyim? Ben gezici sistem kuracağım. Halit abi ben tatile gideceğim, oradan da program yapacağım. Senden para istiyor muyum diyeyim? Halit abi canım senin çaykona diyecek. Oturduğun yerde evden yap programını diyecek. Bak Mehmet şahidimdir, Fikret abi şahidimdir. Bir sürü para döktük. Enis şahidimdir. İşime yaramayanları Enis'e verdim. Dünyanın parasını verdik ki en iyisini, en güzelini aldık. Neden? Tatile gittiğimizde de beni şu anda dinlediğiniz kadar net dinleyebilirsiniz, güzel dinleyebilirsiniz diye bunu yaptık. Ve ben bir aylık maaşımdan vazgeçip efendim ya da 15 günlük oturup tatilimi yapabilirdim. Neden yapmadım? Çünkü bazı sponsorlarımız acele ediyorlar. Bazı sponsorlarımızın mutlaka dönmesi gerekiyordu. Onu düşünerek de yaptım. Yoksa tatildeyken program yapmak da çok âlâ bir şey değil. Çünkü her sabah erkenden uyanmak zorundasınız, hazırlanmak zorundasınız ve programınızı yapmak zorundasınız. Bu böyle sanıldığı kadar kolay bir iş değil. 5 saat yayındayız. Dile kolay 5 saat bu. Ben 5 saatin sonunda gerçekten yoruluyorum. Ama hiç şikayetçi değilim. Çünkü sizler beni seviyorsunuz, sayıyorsunuz yıllarca. Bizler de size sevgi ve saygı gösteriyoruz. Programda söylediklerimiz şakadan ibarettir. Onu da zaten söylemeye, not etmeye bile, yani alt not, dip not olarak düşmeye bile gerek yok. Bu da bundan ibarettir. Enis ne oldu be? Bak. Saat 11.30 olmuş. Bir kere daha en üstün spotunu koydum. Bir de o kısa spotu koydum, koymadım bir kere. Günaydın Gürkan abi, yayınlar diyorum. O dediğin not gerçekten köpeklere çok zarar verebiliyor ot. Çok dikkat edilmesi gerekiyor diyor Hakan. Aynen öyle. Ben de o kadar zarar verdiğini bilmiyordum. Ben de bu veteriner anlatınca bu otun hayvanlara ne kadar çok zarar verebildiğini farkına vardım. Medine dilencisi gibi ne acındırırsın kendini, yeter bu demiş Enis. Ama Medine dilencisi gibi kendimi acındırmaya çalışmıyorum Enis'im. Şaka yaparken yapıyoruz, ciddi konuşurken ciddi olmamızı istiyorum. Yalan mıdır? Yalan mıdır? Sen mi biliyorsun, Mehmet biliyor ne kadar para yatırdığımı bu işe. Bak şu anda 1, 2, 3, 4 tane mikrofon var yedekte. Neden aldım bu mikrofonları? En iyisini, en güzelini bulana kadar çalıştım, çabaladım. En kullanışlı mikdiler var elimde. Go XLR. Hepsinin en iyisini, en güzelini Mehmet'in de yardımıyla, Enis'in de yardımlarıyla bulduk, aldık. Yapay zekaya da sorduk. Yapay zeka da çok yardımcı oldu. Hiç masraftan kaçırmadım. Çünkü bu benim işim. Ben bu işten ekmek yiyorum, ben bu işten para kazanıyorum. Aynen Aleksandr Zubekaz da öyle düşünmüş, o çocuk da. Muhtemelen ailesinden para almıştır. Çünkü bugünlerde o kadar para yatırıp orası kira mıdır nedir bilemiyorum. Sormadım, soracağım ince bir dahaki gidişimde. İnce Yasem ince. Çokça dedikoduyu soruyorum, çok da şeyler soruyorum. Neyse, kızan hepsi de cevap veriyor. Diyeceğim kira mı, kiraysa kaça çıktı diyeceğim. Bu kadar aletler, bu kadar röntgenler, motkenler, ultrasonlar, tartılar, martılar, ne bileyim ben kan analiz aletleri, maletleri, türlü türlü şeyler. Seni sevdiğimizi nereden çıkardın demiş Faik Tuzacı. Benim setter'da gene dün kaçma girişiminde bulundu. Cezalı şimdi, biz senden razıyız demiş Ahmet. Ben de senden razıyım. Allah razı olsun tüm dostlarımızdan, tüm dinleyicilerimizden. Ne mutlu ki dost düşmanımızdan çok daha fazla dostumuz var. Öldüm gülmekten demiş Aynur ablam. Ne oldu gene? Nasıl karışacağımışım ben senin işine? Nasıl uygunsa öyle yapacaksın. Sen haklısın demiş Tolga. Ben haklıyım. Gürdan Sali kızgın adamcık göndermiş. Sen niye kızdın, sana ne oldu? Sana bir şey mi dedim? Sen işinin hakkını veriyorsun. Domatesleri, biberleri, patlıcanları cumartesi günü bile topladın. Oh içimin yağları eridi. Erol. Mermerci Erol.
Kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı. Basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi yapımı. Sirkeli Basarlıköy yol üzerinde Erol sizleri bekliyor. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

Gürtal, bazen sana çok sinir oluyan bilesin bak bunu. Bak şaka söylemiyorum, çok doğru söylüyorum. Bazen beni çok sinir ediyorsun. Heh, bunu bil. Faik Agam'a gelsin bu şarkı demiş Hüseyin T. Adanalı çocuk abi sıcaktır demiş. Abi sıcak. Günaydın, güzel bir hafta olsun, kolay gelsin demiş. Sen kimsin bayım? Aygül. Aygül. Serkan. Yaşayayım, günaydın. Benle Başak mı geçiyorsun? Burası WhatsApp değil mi demiş Cuhu. Hayır. Burası Instagram. Instagram değil, Instagram. Çarbaş Kü Sapa Emirhan'ın tezgahı satışa başlamıştır. Çarbaş Kü Sapa'nda Emirhan'ın tezgahı satışa başladı da Emirhan nerede? Ha? Bu ne Emirhan?

İki tane mikrofon da bende var file demiş İlhan. Ha? İki tane mikrofon da İlhan'da var. Çünkü ben frankofonyazım. Ben parayı bulduğum küçük amca her yerime sürüyorum. Harcamadan rahat olamıyorum. 40 yılda bir iki şarkı söylüyorum. Onu da İlhan'ın yardımıyla sözlerini unutuyorum. İlhan'ın yardımıyla. 40 yılda bir sahneye çıkıyorum. İki tane de mikrofonum var telsiz İlhan'da. Vallahi billahi yemin ederim bak. Yani bu alet edevata verdiğim parayı kenara koysaydım iki tane daha Volvo alacaktım. Ama yok, elimde elde yok, avuçta yok. Yok, yok, yok. Yok. Bir mikrofonlara, miktilere, bir de giysilere para harcıyorum. Bir de giysiye. Giydiğim don bile marka kalite. Marka kalite, marka kalite. Gökhan. Gökhan. Gökhan kendine geldi.

Tamam be ya, madem öyle bir daha yazmayayım, olur biter demiş Gürdan Sani. Canım bir daha yazma demedim. İçimdeki duyguları ifade ettim. Bir şey, bir ciddi muhabbet yapmaya kalktığımda hep böyle yapıyorsun ama Gürdal, dikkat ediyor musun? Beni kırıyorsun, üzüyorsun. Ne zaman ciddi bir şey konuşsam şarkı çal bilmem ne yap diyorsun. Dur be. Dur be, bu iyice bir soytarı programı değil canım. Arada sırada ciddi konulara da değineceğiz. Bırak kendini övmeyi diyor. Yani bütün bu anlattıklarımdan ben kendimi övdüğüm sonucuna mı vardın sen? Allah Allah. Desene buna bir şey Bay İlkan. Bay İlkan, buna bir şey desene sen. Bana kızgın, 3 tane kızgın emoji göndermiş. Laf söyledim evin alınıyor. Bir tane yazmayayım diyor. Olur, hepsini pohpohlayacağız. Poh. Gürdalcığım, yavrum, canım, cicim. Biberlerin dökülmesin senin. Beklediğinin 3 katı biber olsun da hep çalışasın. Hep çalışasın. Biberlerin dökülmesin, biberlerin kurumasın. Kışa kadar kurumasın o biberler.

Gürdal dostum nasıl kızdırabiliyorsun bunu? Bana özelden yaz demiş Faik Tuzlacı. Senin yapamadığını Gürdal yapıyor ama sana hiç kızmıyorum. Sana gülüyorum de. Ha vallahi billahi kızıyorum ama. Ha hep böyle yapıyor yani. Bir kere dil, iki kere dil. Benim senin programın şaka gırgır değil mi işimiz? Ben her zaman şaka yapıyorum, takılıyorum, sataşıyorum. Kaç kez aynı şeyi yaşadık anlamıyor musun? Anlamıyorum. Herhalde şaka yapamıyorum demiş Gürdan Salih. Ha? Hiç anlamadım şimdi. Hepsiniz çok besiniz demiş İlkan Solis. Hepiniz çok besiniz demiş. Dünyanın en güzel insanı Bülent Ersoy. Hepiniz betersiniz. Hepiniz betersiniz. Dünyanın en güzel insanı Bülent Ersoy. Bülent Ersoy'un 200 milyonluk serveti olduğunu duydum. 200 milyon euroluk serveti varmış. Resimlerine baktım baktım tekrar baktım. Hepinizden güzel. Hepinizden güzel Bülent Ersoy. Hepiniz betersiniz. Bir tek güzel Bülent Ersoy.

Duymak isteyeyim. Duymak isteyeyim. İlkan abi meşaba demiş ki Çiko. Gürkan abinin yok mu meşaba? Ha bakalım. Çiko. Ha bakalım. Başaklı Çiko. Ha bak patates Çiko. Bu Egnat ya da girişlerde çıkışlarda bulunan kameralardan ilgisi bilgisi olan biri aydınlatabilir mi bizi? Hız tespiti için mi o kameralar demiş Ahmet Bayram. O kameraların ne için olduğunu ben bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Cuma günü mü biz Gümüşhane'ye gittik? Allah'ım yarabbim. Türkiye'de yağmış, dolu gibi, yağmur gibi, çekirge gibi yağmışlar. 59, 34, 16, 41 ne isterseniz. Egnatia'da şeyi otomatik geçişi kapatmışlar, kartlı geçişi kapatmışlar. Vallahi billahi ben böyle bir şey görmedim. Bizim misafirler vardı, cumartesi akşam 11'de yola çıktılar, pazar sabah 12.30'da varmışlar. 6 kilometre kuyruk varmış gümrükte. Ben onu biliyorum, onu söylüyorum. Dünyanın en güzel insanı Bülent Ersoy. Bol şans dile. Eksetasi'ye gidiyorum demiş Alimoğlu'na. Bol şans diliyorum. Eksetasi'de inşallah bütün öğrencilerin geçerler. Yürü be budala. Biz kalksak sana kızma demiş Mike. Bak para neler yaptırıyor. Bundan Bülent Bey, ay sorry hanım, gencecik erkeklerle fingirdeşiği demiş İlkan. Günaydınlar, günaydınlar demiş Ahmet Muzaffer abim. Selam kanka, ben de böyle dinliyorum, sakın kıskanma demiş. Ooo. Kankama bak, kankama bak. Bak nasıl dinliyor. Koysana Facebook'ta duvarıma, görsün herkes. Vallahi geçen akşam Gökhan Güney'in eşcazi bile 35'likti demiş İlkan. Ya nasılsın bizi? Gürdan'a katılıyorum. Gürdan haklı, Gürkan haksız demiş Emre. Aşıksın. Aşıksın bütün eller havaya. Bütün eller havaya.

sana şaba baba yok demiş Çiko. Seni bu patates şakası Çiko seni ya. Seni bak kumpilin. Ah ah ah ah ah. O iş senin duana kaldıysa demiş Eris Şerif. Niye ben? Ama benim Gürkan Ül Emin benim adım. Benim adım Gürkan, göbek adım, soyadım Nesrin oğlu, göbek adım Emin. Bende yalan olmaz, dalan olmaz. Bende öyle hiç ne şeyler olmaz. Ben saf kalpli, temiz yürekli birisiyim. Benim dualarım kabul olmayacak da kiminkiler olacak be? He?

0: Çok dedikodumu yapmışsın diyor çünkü. Sen gene vallahi bile.
1: Sen aşıksın.
0: Gözüme sinek çarpsın. Öyle bir şey yaptıysam yapay zeka diyorum sana, yapay zeka. Tanju yaptırmış onu, bizi ayırmaya çalışıyor. Kıskanıyor bizi.
1: Sen aşıksın.
0: Tanju'dan Timur yaptırmışlar yapay zekayı onu. Dedime sana geçen kapattılar diye diyor Ahmet. Just Green. Vallahi billahi ben inanmadıydım. Kendi gözlerimle gördüm.
1: Sen
0: bu ne vafilecim be? Bu ne vafilecim be? Bu ne fanfilecim? Bu ne işte, nasıl iştir böyle be? Vallahi billahi. Şimdi devam edelim. Huzur cenaze hizmetlerine çok teşekkür edelim. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze nakli ve defin hizmeti, yurt dışı havaalanından cenaze nakli hizmeti, 7/24 hizmet, Dombruköy'de sizlere hizmet veriyorlar. En son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu sevgili dostlar, Huzur Ayar Odunculuk, adı Odunculuk, Ayar Cemal'in cesibesi var. Yer düzlesin, kökleri temizlesin, kamyonla doldursun. Kiralık yüzlerce sandalye ve masa var. Ayar'da inşaat malzemeleri var. Ayar'da çok güzel kaliteli iç ve dış cephe boyaları var. Ayar'da arpa, mısır, buğday taneler var. Ayar'da vidalar, midalar, idabrika öyle şeyler de var. Ayar ve Büyük Müselimköy benzincinin yanı mezarlığın karşısında. Ayar. Erhan Güler sese gel sese demiş. Benim videomu çekmiş yılbaşında, yeni yılda. Dur bakayım, durur bakayım ne söylüyorum yeni yılda. Aç bakayım sesini.

0: Batı Trakya'nın starı, Batı Trakya'nın astronisti Gürkan Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu.
1: Böyle gelmiş böyle.
0: Maşallah, maşallah, maşallah. Turan abimle de tanıştık diyor Hüseyin Çiko. Söyledi, Turan abiyle tanışmışsın. Sen Scoot. Hangisi daha yakışıklı diye dedim. Cevap vermedi Turan abi.

0: istiyorum.
1: Duymak isteyeyim.
0: Neşe, keder, hepsi geçer. Bize kar falan, nedir bu dünyada? Bize kar.
1: Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka. Batakya'daki bakkal ve marketlerde sevgili dostlarım demiyoruz. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde Trakya yufka, börekli yufka, Rıdvan Feyiz. Ve ne diyoruz? Agora Plus Yarımçınar'ın karşısında Gümüşhane'de. Agora Plus Babylino 4567 numara. Bebek bezi 8.99. Stroma Pet. İposendona. Çiş kaçıran hastalar için 2.70. 60x90 santim 15 tanesi 2.70. Vektör marka Chlorin 2 litresi 89 lepta. Knor tavuk suyu, tavuk bulyonu 3.30 24 tanesi. Agora Plus'ta sevgili dostlarım. Yarımçınar'ın karşısında. Ve Gümüşhane'de biricik sevgilim. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında Mona Lisa gelinlik var. Binlerce gelinlik. Azınlığın ve çoğunluğun 30 yıldır tercih ettiği gelinlikçi Mona Lisa'ya günaydınlar Çi ablaya, kolay gelsin dinliyorsa. Mona Lisa gelin yolu süslemesi, gelin buketleri, araba süslemesi canlı çiçeklerle Mona Lisa'da. İkisi de birbirinden cana yakın insanlar. Çiko biraz daha uzun boylu demiş Turan abi. Kut çok hızlı konuşuyor. Ben onun ne dediğini anlayamıyorum. Skut'tan konuşurken ben tercüman tutuyorum. Turan abi.

bana. Giratos Anatos köyünde et döner, tavuk döner. Taverna olarak da hizmet veriyor artık sevgili dostlarım. Taverna çeşitleri, yemek çeşitleri, ızgara çeşitleri ve çok güzel sarı soslu pidenin üzerine tavuk şişi koyuyorlar. Bu çok beğeniliyormuş. Bunu da deneyin. Giratos'ta, Aratos'ta. Kalcalkoyun Mutarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Giratos. Giratos. Giratos. Giratos.

seksi klimatizma HVAC Ramazan Kadri. Ekosis Doktor Doktor 322'den klima satışı, klimaların bakımı, gaz dolum işleri. Büyük dükkanların, kasap dükkanlarının, marketlerin her türlü buzdolaplarının bakım işi, gaz dolumu, HVAC Ramazan Kadri, Psiktikosini Antropoz, HVAC Ramazan Kadri. Efendim son olarak söyleyelim, saat 12 olmuş, bir saat kaldı birlikteliğimizin sonuna, sona ermesine. Bir saatten az bir zaman kaldı. Beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak Facebook'ta, Instagram'da günaydın mesajının altına atarsanız, koyarsanız çekilişe hak kazanıyorsunuz. Çekilişle Just Green'den sizlere temizlik ürünü hediye ediyoruz. Çekilişle Just Green'den bir paket temizlik ürünü. Bunlar organik ama bunlar kimyasal madde barındırmayan Ekosel sertifikalı ürünler. Çamaşır makinesi deterjanları, yumuşatıcılar, bulaşık makinesi deterjanları, bebeklerin, biberonların, eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar, sizler de bunlardan kazanmış olacaksınız. Bir kişi, bir şanslı kişi, en güzel mesajı, en güzel paylaşımı, fotoğrafı koyan kişi duvarıma. Özellikle Facebook'ta. Facebook üzerinden iletişimimiz daha çok, biliyorsunuz zaten. Sevdan olmazsa, gül de can.

Çok sıra var gene demiş Ahmet yine Egnatia'da. Gene tabii ki Türkiye'liler. Tabii ki Türkiye'liler. Saatlerce gümrükte beklemeyi de göze alabiliyorlar. Vallahi billahi. İnsan 5-6 saat gümrükte beklesem ben çıldırırım. Vallahi billahi. Çıldırırım ben. Çıldır.

Bana da çıkar mı hediyen, yoksa sadece Yunanistan'da yaşayanlara mı çıkarıyorsun demiş Tayfun. Ben çıkarmıyorum. Ahmet beğenecek de senin fotoğrafını beğenecek bir yanı yok ki. Senin beğenecek bir yanı yok ha senin fotoğrafını. Koymuşsun torayı, bir büyüteç, bir şey, bir mikroskop, ne öyle? He? Ne öyle mi ben? Koysan oraya doğru senin şeyini, elini.

Ay anam ay. Ay Sur hoş geldin, geç kaldın, niye geç kaldın? Ay anam ay. Vay anam vay vay vay vay. Vay.

Ahmet mi seçecek? Amca, bilseydim Ahmet yazacaktım güllerin üstüne demiş Gökhan Karali. Koydum Norse'nin parmaklarını, şimdi çıkar herhalde demiş Tayfun. Türkiye'lerde... Vallahi billahi yok, vallahi billahi yok Mehmet. Cuma günü bizim burada okullar tatile girdi. Çoğu arabalarla izne gidiyor. Uçak biletleri çok pahalı olduğundan arabaları tercih ediyorlar. Ondan yollar kalaba demiş Bilgin. Onlar daha bize ulaşmadı Bilgin. Alman plaka yok, hep Türk plaka. Bulgar plaka, Roman plaka. Bu temizlik ürünleri çok iyiymiş, öyle söylüyorlar. Biz daha kullanmadık diyor İrfan. Bastır pala yar marketten kullan. Hüseyin Teros. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin. Güldürdün beni sabah. Hızlı, Scoot hızlı konuşuyor diyorsun. Hululu hululu diyorsun diyor. Uy Hüseyin Teros. Hululu hululu demedim. Hululu dedim. Hululu.

Efendim beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz yayınımızı? Fotoğraf olarak Facebook'ta duvarıma paylaşın. Bir şanslı kişi Just Green'den en güzel fotoğraf, en güzel hediyeyi kazansın. Temizlik ürünleri kazansın. Tamam mı? 78 tane yorum gelmiş. 79 oldu. Çok güzel fotoğraflar gelmiş. Smart tasarım, smart design, aman smart design. Melek Tayfun Gülcan Lor senin parmaklarını koymuş. Bu parmakları seçeceksin mi Ahmet? Önüne bak, önüne bak, Ignatia'dasın. Kahve koptuyor Nihat. Hakan'ım kolay gelsin, Hakan'ım kolay gelsin. Gürdal Salih, sen kızsan da ben seni seviyorum demiş. Bay, bu fotoğrafı sileyim. Çok çirkin çıkmış, burnum yamuk, yandan çekmeyin beni. Sileyim bu yorumu. Ben bu yorumu sileyim, burnum yandan çok kanca gibi görünüyor.

Emirhan. Neredesin be kardeşim? Ne yapıyorsun Emirhan? Sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Efendim, Emirhan'ın tezgahı Gratini girişindeki ağacın altında gölgedeki tezgahı. Satıköy tezgahında karpuzlar satışa hazır. Kütür kütür kütür kütür. Damarsız, sert hiçbir yeri olmayan, her yeri yumuşak, her yeri sulu karpuzlar. Bunlar Kurcalı karpuzu, Kurcalı karpuzu. Satışta kütür kütür karpuzlar.

imajı Nuran Hasan. Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek süslemeci. Kanarya 30'da, Osmanlı 8-16'da. Tatlı Telaş 0807 telefon numarası. İmajın Nuran Hasan'a çok teşekkür ediyorum. Programı yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Süslemeci arıyorsanız adres belli. Kanarya 30, Osmanlı 8-16. Instagram Tatlı Telaş 0807.

Ence ve Daikin Bayi, Ahmet Mustafa, makine mühendisi, Ence ve Daikin markalarının gümüşlerine bayi, ısı pompaları, güneşlenen termos fonları, efendim ilyakoların, aynı şey ilyakolarda klimaların satışı ve kurulumunu ve program çıkan ve çıkmayanlara da kurulum yapıyor. Program çıkmak için, program için başvurularınızı da yapabiliyorsunuz. Ahmet Mustafa, Elçi ve Daikin Gümüncü'ne ana bayi diyoruz.

veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Bakın sıcaklarda çok önemli bir şey var. Vücudunuzun terle kaybettiği mineralleri geri alması zor. Eğer çok terliyorsanız, tarlada çalışıyorsanız, efendim bol bol ayran için, Max ayran için içimi güzel. Yılların tecrübesiyle hep aynı tatta, hep aynı lezzette ayran, Max ayran. Onda tuz var. Hatta tansiyon probleminiz yoksa ekstra tuz da ekleyin yaz aylarında. Çünkü vücut terli tuz kaybediyor. Vücut terleyince çeşitli mineraller kaybediyor. Özellikle ishaliniz varsa, çok fazla terliyorsanız kaybettiğiniz elektrolitleri vücudunuzun yerine koyması gerekir. Bazen ayran bile yeterli olmayabilir. Özel durumlarda, hastalık durumlarında, ishal durumlarında, kusma durumlarında elektrolites dedikleri şeyleri alın eczaneden. Mesela herkesin bildiği bir marka var, Almora. Bunu aldığınızda elektrolit dengeniz sağlanmış oluyor. Çünkü elektrolitler yazın çok önemli. Aşırı sıcakta, egzersiz durumunda, heyecan hallerinde aşırı terliyoruz. Ve bu terleme günde 500 ml'e kadar varabiliyor. Yani yarım kilo su atabiliyor vücudumuz. İşte bu soru, suyun geri alınması gerekiyor. Bol bol su içerek, bol bol ayran içerek bunu sağlayabiliriz. Yaz aylarında ayran içmek çok önemli.

Sinan Aysel günaydın abi demiş, fotoğraf göndermiş. Sadece fotoğrafı bana değil, Facebook'ta günaydın mesajının altına koyuyorsunuz sevgili dostlarım. Bana göndermiyorsunuz. Facebook'ta günaydın mesajı var benim sayfamda. Bir tane buzağcık var, onun altına yorum olarak gönderiyorsunuz. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Radyonu yeni açan herkese günaydınlar. Aga şu anda resim çekemiyorum maalesef seni dinlerken ama telefonda radyoyu açıp şu an denize doğru yürüyorum demiş Çiko. Ha? Mesaj hattından yazacağına bana Instagram ya da Facebook'tan yazsana, kim olduğunuzu görelim. Kim olduğunuzu belirleyelim. Abi elektrolit dediğin şey nedir demiş. Elektrolitler ya da Yunanca elektrolitezler. Nasıl söyleyeyim size? Vücuttaki su dengesini sağlar. pH'yi düzenler. Sinir ve kas hücrelerinin işlevleri için önemlidir. Yani vücudumuzun her organının iyi çalışması için elektrolit dengesi çok önemlidir. Sevgili dostlar, mesela onlar nedir elektrolitler? Elektrolitler nelerdir? Sodyum, potasyum, işte kalsiyum, magnezyum en önemli elektrolitlerdir. Ve terlediğimiz zaman çok önemli miktarda ya da ishal olduğumuzda, kustuğumuzda elektrolit kaybederiz ve bunların yerine konması gerekir. En sağlıklı yollardan bir tanesi ayrandır. Eğer çok fazla ishaliniz yoksa, çok fazla sıvı kaybetmediyseniz, kusmadıysanız ayranla bunu sağlayabilirsiniz. Ama mesela 2 gün, 3 gün süren ishaliniz varsa, ben aynı şeyi, ben ishal oldum şeyde, Zakitos'da ve eczaneden elektrolites istiyorsunuz. Yunanca elektrolitlerin Yunancası. Neyse, bu konuyu uzatmayalım. Dediğimiz gibi. Bir de elektrolit içeren besinler vardır. Nelerdir bunlar? Tuz. Tuz çok önemlidir. Bak, ayranla tuz. Peynir, zeytin, muz, patates, yoğurt, maks yoğurt, fındık tohumlar, tam tahıllar. Bunlar elektrolit içerir. Yani dengeli bir beslenmede bir sorunuz, bir probleminiz yoksa zaten elektrolit kaybetmezseniz. Öyle kolay kolay. pH ne demiş Faik Tuzlacı? Ayda. Artık seni ben. Başa alıyorum, şarkıyı susuyorum.

Recep Erat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevher Erat Kuyumculuk. Sevgili dostlarım, her türlü mücevher eşi, altın kolye, küpeler, yan tarafına sina pırlanta yaşlar, onlar da onlara ait ve şimdi de yine sina pırlantanın yanına da döviz bürosunu açtılar. Döviz alım satım işleri, Aykut Saygın ve ekibi Edirne'de İş Bankası'nın karşısında sizlere hizmet veriyor.

bak Kobra çalışıyor mu halen sizin yanınızda Faik? Ha? İnternetten mi? Her yerden kesildi o. Her yerden kesildi. Ve devam edelim. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti. Her türlü cenaze malzemesi. Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde. EMU 2 numarada sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle cenaze hizmeti ve malzemesi deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Kırmahalle Cami karşısında Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler var. Allah herkese sıralı ölüm nasip etsin inşallah. Diyelim çünkü hepimizin gideceği yer belli. Çarbaşköy Sapağı'nda Emirhan'ın tezgahında her türlü karpuzları bulabiliyorsunuz. Ama her türlü derken kütür kütür sulu sulu karpuzlar. Evet. Ve Express Market Satıköy'de A'dan Z'ye, iğneden ipliğe her şeyi buluyorsunuz. En uygun fiyatlarla Satıköy Market'te iş ayakkabıları. Demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabıları. İş pantolonları 12 euro. İş yedekleri 10 euro. İş formaları 15 euro. Efendim Radyo City, radyoterapiyi dinlemek için radyolar var. 10 eurodan başlayan fiyatlarla 25 çeşit radyo var. 125 euroya iskelet çadırları var. Satıköy'de Express Market'te. Te bayıldım şimdi diyor Çiko. Gazoz isteyeyim misin? Gazoz getireyim mi? Ha?

Hayır be Faik, söz vereyim, hızlılık yapmayacağım ben. Bakacağım, sileceğim ben. Senin hızlılık yapacağımışım. Nereden bilecekler kimin şey olduğunu, onu zaten. Kimseler.

deyince İbrahim abiye, Alper'e çok teşekkür ediyorum. Onlar Batı Trakya'nın pompacıları. Onlarda son model tezgahlar var. Traktörlerinizi, arabalarınızı son model tezgahlarda tamir etsinler. Diagnostik alete bağlasınlar, harita yüklesinler. Bıyıklıköy'de yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Dendaki düğün salonu en güzel, en serin düğünler için Dendaki'yi seçebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Dendaki ile iletişime geçin. Yaz düğünleriniz, etkinlikleriniz serin serin çamaşırların arasında olsun. Kuru kahve deyince Kuru Kahveci Hacı, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınımızda özenle kavurup çektiğimiz özel kahve harmanları, geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla hizmetinizde istiyorlar. Lahana 14, Gümücüne Köfteci İsmail'in karşısı, Sansiyon'un sağ karşı köşesinde, sizin hizmetinizde. Bir de kırılsın ellerim çalacağım, ondan sonra hareketleneceğim sevgili dostlar. Gürkan abi görüşürüz, ben kaçar demiş Hüseyin. Güle güle Hüseyin. Güle güle. Güle güle, güle güle. Efendim son dakikalar. Birazdan çekilişi yapacağız. Beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak duvarıma koyarsanız eğer, resim olarak, Just Green'den temizlik ürünlerinden oluşan bir koli kazanacaksınız. Just Green EcoCert sertifikalı. Bunlar kimyasal madde barındırmayan temizleyiciler, çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, biberonları, bebeklerin eşyalarını, elbiselerini temizlemek için özel deterjanlar bunlar. Artık dilim damağıma dolaşıyor. Dilim dolaşıyor, ne dediğimi bilmiyorum artık.

Oo, Necdet abicim. Necdet abim. Yaşa Necdet abi. Yaşa Necdet abi, yaşa. Yaşa Necdet abi. Necdet abi telefondan açmış. Anlamıyorsun, gönül derdinde yine dinliyor. Yaşa. Hadi ben susuyorum, İnci Mercan konuşsun. İşten geldim ablam, telefon elinde seni dinliyor demiş. Yaşayın. Yaşayın. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Hepiniz dostumsunuz. Cemal fotoğraf göndermiş, cisipiyle kazdırıyor, çektiriyor. Yaşa. Kazdır kazdır kazdır, çektir çektir çektir, sıcak hava mı? Cisipi klimalı. Oo, düşman çatlat diye cisipi. Kiralık sandalyeler, masalar, her türlü inşaat malzemesi, arpa, mısır, buğday taneler. Daha neler neler. Büyük bir Selimköy girişinde, benzincinin yanı mezarlığın karşısında.

Evet, hazır arabayla durmuşken seçelim mi Gürkan abi diyor Ahmet. Ahmet'im seçebilirsin. Bir bakayım duvarıma. Çünkü senin de işin var. Ben gelene kadar canı hiç sıkılmıyor. Allah'tan senin yanın var demiş Aynur ablam. Ne güzel. Benimle mutlu olabiliyorsanız, birazcık olsun size hoş zaman geçirtebiliyorsam ne mutlu bize. Sağ olun.

0: seni.
1: Fotoğrafların da hepsi çoğu birbirinden güzel vallahi. İnciller olana kadar kalsaydım bari. Ecem, ne güzel kara incirler bunlar. Evet. Ben de kararsız kaldım hakikaten. Ahmet bana da göndermiş beğendiği fotoğrafları. Evet, bir bu. İki bu. Canın kek istiyor galiba. Ahmet. Zaten keki paylaşan Nafi ablayla Ecem. Nafi abla Ecem'in şeyi, annesi. Oğuz Mehmet'in de anası. Nergis Çakır'ın fotoğrafı çok güzel. 1, 2, 3, 4 fotoğraf göndermiş. Benim de fikrimi istemiş. Sen önce kendi fikrini bir söyle.

efendim Toyota'ya çok teşekkür ediyorum. Toyota elektrikli arabalarına 1 milyon kilometre garanti veriyor. Aküsü için, pili için. Yanlış duymadınız, 1 milyon kilometre garantisi. Toyota Ioannidis'de, Ioannidis Bros'ta her türlü ikinci el arabayı yılların garantisiyle alıyorsunuz. Yeter ki bakımını onlara yaptırtın. Gidin onlarla detayları konuşun. Bir de RAV4. 2026 model yeni RAV4 geldi. Çok güzel bir araba. Zaten Toyota dediniz mi, biliyorsunuz ki sorun yaşamazsınız Toyota'yla. Toyota yılların sorunsuz markasıdır. Japon arabasıdır. 2026 model RAV4. Rengi de çok güzel. Toyota Ioannidis'de hazır. Gidip görebilirsiniz, gezebilirsiniz. Rengine de bayıldım. Hakikaten bayıldım. Neo Toyota RAV4.

İncirlerle deniz arasında kaldım demiş. Genç. Ben fotoğraf resim yapan bu çocuğumuzu da çok beğendim. Ama ben kararı sana bırakıyorum. Yani benim kararımdan etkilenme Ahmet. Kararı sana bırakıyorum. Lorsen'in parmaklarından etkilenmedin mi Ahmet? Lorsen'in parmağını seç demiş Tayfun. Lorsen'in parmaklarından hiç etkilememiş Ahmet'i kara kara.

O zaman iki tane verelim abi. Ne bileyim Gürkan abi, ben çok kararsız kaldım. O zaman iki tane verelim abi. İncirlere bir de parmaklara. Parmaklara vermek yok. Ne yapayım ben doğru senin kara parmağını. Sen de bırak Allah aşkına. Tonarap yoksa keratoplenis. Tosapunitus. Yunanca biliyorsun değil mi? Yazlık deterjanına. Ama o rabın parmakları deterjana yazdık. Sen de lor senin parmaklarına vereceğimmişim. Yapma. Evet. Bebek ürünlerini de denemiş olurlar. O zaman bu çocuğumuza verelim. Bir tanesini de ya Nergis'in kayığına verelim ya da Ecem'in incirlerine verelim. Onu da sen seç.

Ha, elini gösteren çocuk mu? Tamam. Elini gösteren çocuğa verelim, evet. Ben yine sandım, lor senin parmaklarına vereceğim.

Ecem'in fotoğrafı, bir de resim yapan çocuk çok güzel, onlara numara koyun, ilk kişi bir numara söylesin, hak geçmemiş olur demiş Nida. Diğeri kayıktaki, teknedeki bence daha güzel. Neden biliyor musun? Çok güzel fotoğraf gerçekten, ben de onu seçebilirdim. Ama bir insan denizdeyken, denizin güzelliğini yaşarken, kanonun üzerinde kayıkta, efendim patates cipsleriyle, işte meyve suyuyla, birasıyla, şuyla buyla keyif yaparken radyoterapide dinliyorsa o da çok güzel bir şey. O yüzden Ahmet de bence iyi bir seçim yapmış ve demiş ki elini gösteren çocuğumuza, yani elini gösteren, boya yapan çocuğumuza diğerini de Nergis'e verelim demiş. Bu şeyde, bu kayık resmi denizde ona verelim demiş. Kaçıranlar için de demiş. Bir daha yaparız, yine şanslarını denerler demiş. Hem bu küçük çocuğumuza verdiğimizde bebek ürünlerini de denemiş olurlar. Bu tam bu bebeğimize göre. Kaç yaşında bu çocuk yani? 2 yaşlarda falan zannediyorum. Hüseyin Turgay'ın paylaştığı fotoğrafa, bir de Nergis'in paylaştığı fotoğrafa verdik bugünkü hediyeleri sevgili dostlar. Facebook'ta, sosyal medyada bazı akıllara zarar, şimdi Hasan'la onu konuşuyoruz da, bazı akıllara durgunluk veren, gerçekleşmesi mümkün olmayan böyle apık sapık paylaşımlar görüyoruz. Paylaşımı yapana değil de bu paylaşımları beğenenlere hayret ediyorum. Hakikaten hayretler içinde kalıyorum. İlk önce bakıyorum onların içinde benim kaç tane arkadaşım var diye. Acaba diyorum, bunları beğenenlerde birçoğunda benim çok arkadaşım, birkaç tane arkadaşım çıkıyor, rahatlıyorum. Oh be diyorum. Demek ki beni deli ama akıllı deliler beni dinliyor diyorum. Çünkü akla fikir zarar paylaşımlar. Vallahi billahi yani. Akla fikre zarar. Çok teşekkür ediyoruz paylaşım yapan tüm dostlarımıza ve hediye vermekten hiç çekinmeyen koca yürekli Ahmet'e Allah gönlüne göre versin. Just Green Ahmet Bayram. Kalfa Pastanesi, Ahmet abim karyoka yapıyor abi. Teşekkür etti sana. İyi yayınlar deriz. Herkesin güzel bir hafta sonu olsun, bir hafta olsun demiş. Hafta sonunu getirdim bile ben Mehmet'im. Hepinize sevgiler, saygılar. İşini yapan, işini güzel yapan, harika yapan herkese sevgiler. Ve Mehmet, neden bahsediyorum biliyor musun? Bak sana göndereceğim neden bahsettiğimi Mehmet'im. Allah akıl fikir versin herkese. Kalfa Pastanesi akıllı fikirli işlere imza atıyor. Kalfa Pastanesi, Mehmet, incir tatlısı senin fikrin miydi? Ama benim başka bir fikrim daha var. Sanki o inciri çikolata galaktozla bandırsan daha mı iyi olur? Denedin mi çikolata galaktozla? Bir dene bakalım. İnciri siyah çikolataya değil de çikolata galaktozla bandır bakalım. Nasıl olacak? Sonra Gürkan Aga'dan yolla. Yolla tatsın. Trileçesiyle, harika lezzetleriyle, muhteşem profiterolüyle, lokumlarıyla, işini seven, işini yapan, işini düzgün yapan esnaf Kalfa Pastanesi ve Kalfa yolunda her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesiyle hizmet veren Erhan ve Erhan İmamoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Ve hemen Erhan ve Erhan İmamoğlu'nun yanında biraz daha aşağıda Kaporta Boya Ustası Hüseyin Çapuloğlu 15 kişilik dev ekibiyle boya işlerinde, kaporta işlerinde Gümrücüne de fark yaratıyor. Bana gene mi vermeyeceksin demiş Gökhan. Sana gelince yakından vereceğim ben. Ne istersen. Adam ekstra parmaklarını kremleyip resim çektik olmadı demiş Tayfun. Ama olur belki ama deterjan olmaz. Lord, senin parmaklarını yıkasan da en ufak bir akarma olacak mı? Deterjana yazık. Ha şimdi bir de tatlıcı kesildin başımıza demiş Fahim. Hayır abi, benim fikrim değildi. Denemedik ama tabii ki deneriz abi. İşini yapmak istiyorsan yorumu ve eleştiriye açık olmalısın derler. Güzel fikir demiş. Sakın benim yaptıklarımı eleştirmeye kalkmayın. Ben hiç açık dili bu işlere. Sakın. Al Mehmet biraz gülün.
Ha, giderken sizi güldüreyim Mehmet. Babana da göster. Mehmet babana da göster.

Karışma adamların işine, yit attığını demiş Mike. Egnatiye'ye çıkacağım, yine dinleyeceğim ama yazamayacağım. İyi ve keyifli günler diyorum. Günler abi demiş Ahmet. Ahmet zaten ben de gideyim kardeşim. Bağlasan durmam, bağlasan durmam. Ha Tuke, ha Tuke. Faik kim nasıl üzülüyor ben giriyorum diye, ama ne yapayım, ne yapayım. Her şeyin bir sonu var Faik. Bir gün gelecek aşkımız da bitecek Faik. Bir gün gelecek o da bitecek. Aa Faik, ya Faik. Olsun, seninle geçirdiğim günler yeter bana diyeceğim. Allah bizi gülümseten insanları eksik etmesin hayatımızdan. İnşallah, amin. İnşallah, amin. Sıcaklar dokunuyor insanlara. Çarpıyor sıcaklar insanlara. Ay Tuke, ay Tuke bu. Bu işte bu. Bu işte bu baba bu. Benim aşkım aşkım kalmadı, bitti diyor Gürdan Salih. Hayır, bitmez, bitemez. Ben seni bırakmadan sen beni bırakamazsın. Vururum seni. Bir çılgınlık eder Ümit Besen'in dediği gibi, vururum seni vallahi billahi bak. Vurdurturum seni orada Hollanda seralarında. Kim vur diye gidersin. Bak kim vur diye gidersin ona göre. Sen ne diyesin be? Ne diyesin be? Gürdan sen ne diyesin Bertin'im be? Efendim Max'a çok teşekkür ediyoruz programımıza ve sosyal medyamıza yaptığı katkılardan dolayı. Program hayırlı bir yarabbim. Programımıza katkı yapan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Yarın sabah nasıl kısmetse saat 8 az geçe tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, birlikte kalın. Hoşça kalın. Radyo Trafik'te kalın. Ali ile kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuvanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Matrike'nin ilk özel radyosu. Radyo Sinan 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 10 dakika geçiyor. Haftanın ilk gününde, pazartesi gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız, slow bitireceğiz.

İlk şarkımızdan geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayacağız. Alüminyum ustası Serkan Koskoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Grand Tuning. Çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, multimedya ses sistemi değiştirme, takmam. Arabanızın camlarından füme geçirme, arabanızın farlarını temizleme, arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tuning, Kalfalı Metin Çay Üstü'nde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Telefonda 697-77-40-096 numaralı telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Başlayalım. Ajda Afrika'dan başlıyoruz. Arada sırada iyi dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin nokta bulunan tüm sefemleri için geliyorum. İlk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz devam ediyor. Grup Özel'i dinliyoruz.

0: mi? Ankara'da coşkun olmazsa nasıl verecek? Ver bakalım ayağını.
1: Hele bir, hele bir coşkun bir ayağı çeker.
2: Hasan Yılmaz'dan dinledik. Şimdi de devam ediyoruz. Dilara'yı dinliyoruz. Tak tak, riki tak.

Devam ediyoruz. Dilara'dan dinledik. Tak tak kiriki takı dinledik. Şimdi de Cem'den devam ediyoruz. Seviyor isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedi?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimizi 2-3 dakika geçiyor. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz çay üstünde. Multimedya ses sistemi değiştirme, takmam. Arabanızın farlarını temizleme. Eskiyen koltuk kılıflarınızı değiştirme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic. Kalfalı Metin'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. 697-77-40 0960 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Yıllardır Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Tüm alüminyum işlerim sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Yılların tecrübesiyle yapılır. Hilal altını dinliyoruz. Sarmalım.

isim gelenlik. Taksiyi dinledik. Şimdi de İzinnet Salih'i dinliyoruz. Daha nasıl sevebilirim?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Ablası Güzel, Bana Kalmış'ı dinledik. Şimdi de Erik Dalı ile devam ediyoruz. Kırmali'den İrfan, Umut için gönderelim. İşlerini bitirmişler. Ay sonu geliyor.
1: Salladım nazardan, yar geliyor uzaktan. Gülüş...
0: Onların da işi saatleri yazmak.
1: Oyna yârim.
0: Kaç kilometre?
1: Oya.
0: Kilowatt.
1: Davul çalsın.
0: Kaç kilowatt yakmışık?
1: Gel oyna yârim, naz.
0: Kolay gelsin diyelim. İrfan, Ferhat İrfan.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesajla kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam ederiz. Son yarım saatimiz. Yaşar Karaböcek'i dinliyoruz. Dünya senin, dünya benim'i dinliyoruz.

Mücbe Senel dinledik. Dualarım Seninle'yi dinledik. Şimdi de Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Gönül Yorgunluğu dinliyoruz.

Ferdi Tayfur'dan dinledik. Gönül Yorgan'ını dinledik. Şimdi de son şarkımızı dinleyeceğiz. Son şarkımızdan İbrahim Tatlıses'ten geliyorum. Yalnızım dostlarımı dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozgu Yol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozgu Yol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Tüm alüminyum işleri yapılmaktadır. Sizlerin arzu isteğine göre. Diğer sponsorumuz da Arabak Susarcısı Kalfalı Metin. Grand Tunic. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere her gün hizmet veriyorum. Arabanıza gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, aslanmış arabanızın lamba frenlerini temizleme, arabanıza camlarınıza füme geçirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Muldi Radyo, Muldi Medya. Ses sistemi değiştirme, takmam. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde Grand Tunic Kalfalı Metin. 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününde 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: bakarat üzerimde. Bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım hattan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo he he. Herkes yaptı, bir sen eksiktin Ender.
0: Hay Allah.

Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1...

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdim? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de Endrive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: patlıyor bakarat üzerimde. Bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
0: Hayat

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yolları.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Efsane müzisyen Harun Kolçak dün ölümünün yıl dönümünde anılmış arkadaşlar. Mekanı cennet olsun diyelim. 19 Temmuz 2017 tarihinde vefat etmişti kendisi. Bu arada bu haberin başlığında arkadaşlar şöyle bir şey söyleniyor. Yazılmış yani. 90'lı yılların neşeli sesi Harun Kolçak anılı. Ya abi, Harun Kolçak denilince bu mu geliyor akla yani? 90'lı yılların neşeli sesi. Şaka mısınız ya? Tamam, bu da bir hakaret değil ama hani bu başlığı atan kişinin Harun Kolçak'ı hiç tanımadığı çok belli yani. Harun Kolçak dediğin adam, bu müzisyen, tırnak içinde 90'lı yılların neşeli sesi değil ki yani. Tamam, neşeli değil değil. Neşeli de şarkıları var elbette ki. Ama ön planda olan özelliği bu değil yani. Bu şunu söylemekle aynı şey. 90'lı yılların neşeli sesi Sezen Aksu. Yani mesela atıyorum, 90'lı yılların neşeli sesi Ufuk Yıldırım. Ne bileyim, hani öyle şarkılar yaptılar ya Ufuk Yıldırım, Ercan Saatçi falan. Onun için söylenebilir mesela galiba. Ya da ne bileyim, belki Yonca Ecimik. Hani bıcır bıcır bir kız, böyle çocuklar çok severdi. Hani bu sabah 8.15 vapurunda bandıra bandıraya beni falan, öyle şarkılar falan. Ne bileyim hani, ama yani Harun Kolçak'a tırnak içinde 90'lı yılların neşeli sesi dediğin zaman kısıtlamış oluyorsun. Hem duygu olarak kısıtlamış oluyorsun, hem de zaman dilim olarak kısıtlamış oluyorsun. Sadece 90'larda var olan bir isim değildi Harun Kolçak. Neyse, öyle garip bir başlık atmışlar. Mekanı cennet olsun diyelim bir kez daha.

0: Allah hepimizi hastalıklardan, rahatsızlıklardan, yani küçük baş ağrısı ve mide bulantılarından bile korusun. Gerçekten can sıkıcı şeyler. Mesela geçenlerde bir midem bulandı. Çok kötü oldum ya. Uzun zamandır benim midem bulanmamış. Unutmuşum nasıl bir şey oldu. Allah Allah dedim, karnıma ne oluyor böyle? Bir gün öncesinde söylemesi ayıp kayınvalidem, hanım ve çocuk balıkçıya gitmiştik. Bu arada bir fiyat çıkardılar bize. Ya böyle şeyler çok da konuşulmaz ama hakikaten çok pahalıydı be abi. Biz bazen böyle hanımla tahmin yarışmaları yaparız kendi aramızda marketten çıkarken falan. Bu arada saat tahminlerim de fena değildir. Mesela bazen olur ya, özellikle de tatildeyseniz olur bu. Cumartesi ya da pazar olabilir, yıllık izindesinizdir falan. Saatle işiniz yoktur yani. Gerçek hayatın zamansızlığı içinde gününüz akıp gitmektedir. Ve birden aklınıza takılır acaba saat kaç diye. Öyle olur ya, gerçekten hiçbir fikriniz yoktur saat kaç diye. İşteyken genelde farkındasınızdır saatin. Ama özellikle tatillerde zaman algısı itip gidebiliyor bazen. Bu çok güzel bir şey bu arada. İşte o gibi durumlarda bazen aklıma gelir acaba saat kaç diye ve o anda da kendi kendime bir saat sallarım, tamam mı? Saat sallamak. Yani dakikasıyla beraber bir saat tahmininde bulunurum. Derim ki mesela, şöyle bir düşünürüm. Saat şu anda 14.47. Neye göre sallıyorum o gibi durumlarda saati bilmiyorum ama inanın bana çoğu zaman nokta atışı yapıyorum. Biyolojik saatim mi iyidir nedir ya, yani bilmiyorum artık hani. Tamam, abartmayayım ama şu gerçekten başıma 3-5 defa gelmiştir yani. Bence şu an saat 15.07'dir ve bir bakıyorum saatime 15.07. Ya da işte 15.05 veya 15.09 falandır. Ha, şu da olmadı değil. 15.07 demişimdir. 15.49 çıkmıştır mesela. Onlar da oldu, yalan yok. Balıkçıda yemeğimizi yedikten sonra söyleme sahip tam kalkacağız. Dedim sence ne kadar hesap gelmiştir? Bu arada söyleme sahip iki çinekop, işte karides tabağı ve salata vardı. Çoban salata. Bir de hepimiz birer su içtik, bu kadar. Ben düşündüm şimdi ne kadar olabilir diye. 2000 lira dedim. Yani iki çinekop, karides, çoban salata, üç su. 2000 lira civarı olabilir dedim. Hanım da 1800 lira dedi. Ondan sonra gittim kasaya, dedim borcumuz ne kadar? 2700. Böyle durumlarda beklemediğim kadar yüksek bir fiyat duyduğum zaman gerçek mi duydum diye emin olamıyorum ve soruyorum. 2700 mü? Evet, 2700 dedi. Ya bilmiyorum, bana mı pahalı geliyor? Neyse. Birazcık kaldı da paket yaptırdık, eve götürdük. Ertesi günün akşamı ben o kalan balığı yedim. Ekmeksiz bir şekilde yedim bu arada. Abi balığı yedikten sonra bana bir şeyler oldu. Böyle bir baktım midem bulanıyor. Ve gece boyunca çok yoğun bir şekilde devam etti. Bir de gece gece seslendirme işi geldi, iyi mi? Ben ayakta duramıyorum, çok kötüydüm yani. Seslendirme işi geldi, coşkuyla okumam gereken bir metin yani. Allah'ım zar zor okudum gönderdim. Neyse şimdi iyiyim çok şükür.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Διεύθυνση Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με MetaMet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69-09-79-96-50. İstediğim kargom kapımda.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

İnsanın özel jeti olması da bir dert bence. İster miydiniz siz mesela özel jetinizin olmasını? Araban mı var, derdin var lafı var ya, aslında jet için daha geçerli bir şey. Jetin mi var, derdin var kardeş. Yani onun için pilotun da olması lazım. Özel jetin varsa özel pilotun da olacak. Kendin kullanacak değilsin yani. Onun yakıt parası ayrı bir şey. Gazlı uçak da yoktur şimdi yani. Yakıt parası ayrı bir şey. Nerede tutacaksın? Hizmetinde bir pilot olacak filan. Yani onun bakımlarını takip etmek zorundasın. Uçak işi sakat aga yani. Ben almayayım yani, hiç gerek yok. Kaskosunu yaptıracaksın, onun vergisi falan vardır şimdi.

0: Mesut.
1: Elektrik kesintilerine artık eskisi kadar denk gelmiyoruz galiba, değil mi? En azından bizim buralarda öyle. En azından bizim evde öyle. Tamam, jeneratör aldım. Özellikle bir ara o kadar uzun süre elektrik kesintisi olmamıştı ki o duyguyu unutmuşum. Film izliyoruz abi Emine ile beraber laptoptan. Şimdi salon lambası kapandı. Köşedeki lambalar yavaş yavaş karardı. Birden kapanmadı yani. Fade out. Laptop açık şarjı olduğu için. Televizyon ünitesindeki ışıklar hemen kapanmadı falan. Hani bir afalladım ya, tam anlayamadım ne oluyor. Uzaylılar mı geldi acaba? Elektrik kesintisinin nasıl bir şey olduğunu unutmuşum. Artık aynı kesilmiyor elektrikler. Her şey aynı anda kapanmıyor. Şarjlı şeyler var filan. Nerede o eski elektrik kesintileri? Bir defa bir alışveriş merkezinde elektrikler kesilmişti. Düşünsene, alışveriş merkezi gibi bir yerde. Bir baktım, kıtım, elektrikler gitti. Evet, elektrikler böyle kesilir. Kıtım. Filmlerde böyle olur ya, oradan geldi aklıma. Kesildi abi. Allah'tan Star Elektriğim yanımdaydı, bir sıkıntı olmadı. Acayipti yani, koskoca AVM'sin ya. Bir de öyle yerlerde kalabalık olduğu zaman millet bağırır elektrik kesildiği zaman, değil mi? Filan. Niyeyse. Protesto ediyoruz. Eskiden elektrik kesintilerini çok severdim ben. Çünkü evde çok güzel bir muhabbet ortamı oluşurdu. Eğlenceliydi. Herkes salonda toplanırdı. Muhabbet güzel olurdu yani. Elektrikler kesilince bir geri sayım olayımız vardı bir de. Yapmamış olan var mıdır bunu? Ondan geriye doğru sayacağım. Sıfır olunca elektrikler gelecek. 10, 9, 8 falan. Ondan sonra 3, 2, 1. Hiç gelecek gibi değildir. Gelecek gibi de nasıl olur bilmiyorum ama. 0.75, 0.50, 0.25 hadi. Hala gelecek gibi değildir. 0.24. Mumları yakardık, duvarda gölge oyunları yapardık falan. Şimdi de indir şartelleri diyeceksin ama öyle zevki olmaz ki. Senin rızan dışında elektrikler gidecek. Ben herkesi korkutmaya çalışırdım filan. Bundan yıllar önce bu evin her santimetre karesinde dehşet verici olaylar yaşanmıştır filan. Artık öc almaya falan mı çalışıyordum, ne yapıyordum? Neyin öcü? Beni abi çok küçükken bir elektrik kesintisi anında çok feci korkutmuşlardı. Acayip bir şeydi, onu da birazdan anlatayım.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Ya bir ara bir haber çıkmıştı. Dünyanın en yaşlı insanı öldü diye haberler çıkıyor arada bir. Onlardan bir tanesiydi. Haberi okudum. Şöyle bir şey geçti aklımdan. Allah Allah dedim, dünyanın en yaşlı insanı ölmemiş miydi ya? Dünyanın en yaşlı insanının ölünce yerine başka birinin geçtiği gerçeğini unutaraktan.
1: Üstelik Nostradamus yaşıyormuş ve bir spor programının yorumcularından biri olarak çalışıyormuş televizyonda. Sunucunun bir yanında Ahmet Çakar, bir yanında Nostradamus. Sunucu soruyor, sayın Nostradamus siz neler söyleyeceksiniz?
0: Sarı bir fırtına gelip Kanarya'yı yükseklere çekecek.
1: Modern futbol kahini Nostradamus.
0: Aşağıda da öyle yazıyor, isimlerini yazarlar ya.
1: Modern futbol kahini Nostradamus.
2: Evcil makaslar. Evcil makaslar. Saldırmayan, ısırmayan makaslara evcil makaslar denir. Kesmeyen. Vahşi makaslar var mesela, onları dağlarda görürsünüz. Onlar saldırırlar, Allah muhafaza.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedi?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
7: Ben yaşımı hatırlamadığım kadar küçük yaşlardayken abi 4-5 falan olabilir. Beni çok feci korkutmuştu halamla kardeşim. Buradan onları size şikayet ediyorum. Yıllar sonra gelen şikayet. Şikayetiniz kabul edilmemiştir. Dava zaman aşımına uğradı. Bir elektrik kesintisi anında beni fena korkutmuşlardı. Köydeyiz. Trakya'nın en dip köşe köylerinden biri İbriktepe, bizim köyümüz. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir köy. Yunanistan sınırında. Bizim evin bahçesinden baktığın zaman Yunanistan'ın ışıkları görünür. Evimiz de köyün en sonunda. Çıkışta bir yerde. Ve evimizin arka tarafında mutfağın camından görünen köhne bir ev var. Ve orada da çok acayip bir kadın vardı. Bir akrabamız. Kebreğenge diye biri. Biz ona o zaman Kebreğenge derdik. O zamanki telaffuzlar. Köy şiveleri falan Kebreğenge yani. Çok mistik bir kadındı. Böyle kendine has bir kokusu vardı böyle. Fal bakardı falan. Tam böyle korku filmi kadınıydı ya. Ondan sonra bir gün kadın öldü. Kadın öldükten sonra abi kadından daha da korkmaya başladık. Yani öyle bir kadının hayaletini düşün. Ve mutfağımızın penceresi o kadının öldüğü artık boş olan o eve bakıyor. Düşünsene. Ve o kadını da nerede yıkamışlardı biliyor musun? Tam mutfağımızın penceresinin dibinde, orada bir yerde yıkamışlardı. Hatırlıyorum bunu. Ayağını görmüştüm hatta, o küçük halimle tırsmıştım. Bir ölü ayağı. Ben ilk ölünün hayatında ayağını gördüm. Mutfağın öyle bir manzarası vardı yani, korku penceresi. Ya pencerenin hemen yanında musluk vardı. Muslukta elimi yıkarken abi kafamı diğer tarafa çeviriyordum. Yani pencereye bakmamaya çalışıyordum. Perde kapalı ama kenardan çok hafif bazen aralık oluyordu. Orayı görmemeye çalışıyordum, düşün. Olay anına geri dönüyoruz. Halam, ben ve kardeşim, daha doğrusu ikizim. Benim ikizim olduğunu ilk kez duyanlar çok şaşırıyor niyeyse. Aa, senin ikizin mi var? Evet. Yani ne yapayım, tanıştığım herkese en baştan ikizim olduğunu da söyleyeyim mi yani? Merhabalar, ben Tuncay. Haberiniz olsun, sonradan şaşırmayın, ikizim var. Filan. Bir tanesi şey sormuştu. Bunu herkes biliyor mu? Yok, bir tek ben, ikizim ve annemle babam biliyoruz. Onu herkesten gizledik. Oturma odasındayız abi. Halam, ikizim ve ben. Bak şimdi, insana halası ve ikizi neler yapabiliyor. Oturma odasındayız abi. Elektrikler gitti. Keşke böyle gitse bu arada. Elektrikler gitti. Ondan sonra halamla beraber mutfağa geldik, tamam mı? Mum falan ayarlayacak halam. Ondan sonra baktım, bunlar kulaktan kulağa bir şeyler konuşuyorlar, fısır fısır. Bir şeyler döndüğünü anladım o küçücük halimle. Korku penceresi orada duruyor yerli yerinde. Ne oluruz ya derken bunlar mumlarla beraber birden yanımdan kaçtılar abi. Zifiri karanlıkta mutfakta öylece kala kaldım. Şey videoları var, izlediniz mi internette? Köpekleri korkutuyorlar abi, bir şey patlıyor mesela. Köpekler koşturup dururken birden donup kalıyorlar böyle. Kas katı kalıyorlar. Tabii ben köpek olmadığım için öyle bir şey olmadı ama. Abi beni bıraktılar ya öyle. Ya böyle bir korku olamaz. Ya o boyumla o yaşımdayken en fazla ne kadar korkacaksam o kadar korktum. Böyle bir şey yok. Anlık bir korku patlaması. Tabii ben de haliyle hemen arkalarından fırladım. Çizgi filmlerde karakterler birden yerlerinden fırlayınca böyle pın diye arkada dumanları kalır ya, onların şeklinde. Öyle kaçtım yani. Anında kapıda buldum zaten kendim, kapatmışlar. Kapıya dayandım, vuruyorum, pat pat pat vuruyorum, çıldırmış durumdayım ama vuruyorum, açmıyorlar. Ondan sonra abi çok ilginç bir şey oldu. Artık o korkudan dolayı nöbet falan mı geçirdim, bir çeşit travma falan mı geçirdim, ondan mı oldu bilmiyorum. Şöyle gerçek olamayacak bir şey var abi. Ama ben bunu gerçekmiş gibi hatırlıyorum. O da şu, şimdi vuruyorum açmıyorlar ya, arkam tamamen zifiri karanlık salon. Benim içim çekilmiş, ruhum bedenimden ayrılmış yani. Ruhum içeride onlara ulaşmaya çalışıyor, bedenim kalmış orada. Bir an arkamı dönüp baktım herhalde. Şöyle bir şey gördüm abi. Gerçek olamayacak olan şey bu. Ama hatıramın sonunda böyle bir şey var. Salonun diğer ucundan abi bana doğru yürüyen bir arı vardı. Ama bildiğin gerçek arı değil yani, o yürümez. Böyle bir çizgi film karakteri, bir animasyon şeklinde bir arı bana doğru geliyor. Arı Maya vardı ya çizgi film, onun gibi düşün. Omuzunda bir şey taşıyordu hatta, bir çubukla beraber. Böyle gülerek bana doğru gelen bir arı. Artık nasıl korkmuşum düşün yani. Yazık be. Vallahi gel öpeyim kendimi ya.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Bir gün eşimle beraber arabada gidiyoruz. Bizim kediden bahsediyoruz. Nereden açıldıysa muhabbet. Kedinin nasıl miyavladığının taklidini yapıyorum. Muhabbete bak. Ya çok ilginç bir ses çıkarıyor kedi miyavlarken. Hani böyle sanki ağzının içinde topi top falan varmış gibi. Hani yuvarlak bir şey varmış gibi. Böyle yani bir kedi arkadaşlar böyle miyavlıyorsa bilin ki o kedinin ağzında topi top vardır. Ya da ağzının içinde tam olarak bir küre şeklinde bir boşluk vardır. Ya da mama istiyorsa böyle miyavlıyor. Onun kendi kodları var yani. Bize öğretmeye çalışıyor. Bakın böyle miyavlarsam mama verin. Böyle miyavlarsam su verin. Bundan bahsederken hanım da ağzının içindeki o boşluğun bilimsel adını söyledi. Bir dil ve konuşma terapisti olarak mesleki bilgisini konuşturdu. Bastı havasını. O boşluğun adı şudur falan diye akademik bilginizi de kanıştırıyoruz yani. Ne sandın filan derken bir baktım ağzın diğer bölümlerinin de bilimsel isimlerini sıralamaya başladı. Bak şurasına şöyle deniyor, burasına böyle deniyor. Ağız işte. Ağzın bir içi var, bir dışı. Yani bir sürü bölümü varmış, her birinin de bilimsel ismi farklıymış. Ne işime yarayacaksa. Çenenin dedim bilimsel adı var mı hayatım? Var, ona da şöyle deniyor dedim. Heh, onu kapa o zaman dedim. Mevzu şu, üst dudağın tam ortası, üst kısmında böyle hafif üçgenimsi bir yer var ya, oraya Cupido üçgeni deniyormuş, onu söyledim. Yani bir sivri zekalı oraya bir isim verme gereği duymuş. Ya bu üçgenimsi yapıya bir isim verelim, böyle olmuyor. Bazen benim onu çağırmam gerekiyor, ne diyeceğim bilemiyorum. Ne diyelim ne diyelim, Cupido olsun.
2: Ya oraya isim versen de olur, vermesen de olur. Nerede kullanabilirsin ki Cupido'yu? Duymamışım işte bugüne kadar. Kullanma gereği duymamışım. Mesela atıyorum sevgiline iltifat mı edeceksin? Hayatım Cupido'n çok güzelmiş. Muhteşem bir Cupido. Onu söyledi işte, oraya Cupido deniliyor falan. Allah Allah, Cupido ne ya dedim. İlk defa duydum hakikaten. Ondan sonra bu bir şaşırdı. Ben ona şaşırıyorum, o bana şaşırıyor. Ya ben o küçücük yerin bile bir ismi olduğuna şaşırdım. O benim bilmiyor oluşuma şaşırdı. Sonra da ben onun benim bilmediğime şaşırmasına şaşırdım. Çok uzun soluklu bir şaşırma durumu yaşadık böyle. Karşılıklı şaşırışıyoruz.
1: Ondan sonra Cupido Eros'un diğer adıymış. Eros'un diğer adı. Göbek adı falan herhalde.
2: Dedim ilk defa duydum. Allah Allah diyor, bunu herkes bilir.
1: Herkes Cupido'yu biliyormuş.
2: Bu arada biz de misafirliğe

0: diyordu bizim bacanaklara. Tamam dedim, test edelim bakalım, herkes biliyor mu? Soralım bakalım Ayhan'la Zeynep'e biliyorlar mıymış Cupido'yu? Tamam dedi, soralım. İddialaştık böyle. Neyse gittik sorduk, Cupido ne demek biliyor musunuz diye. Cevap, yo.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

yanar. Dünyadan göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler, senleyken ben

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Pazar günleri biliyorsunuz arkadaşlar, erken kalkmak istemeyiz. Yani 7'de falan kalkan var mı bilmiyorum. Çok azdır herhalde. Ne bileyim mesela 10'da falan kalkmak isteriz. Ama son haftalarda maalesef biz 7.30'da kalkmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü evimizin tam karşısında bir inşaat çalışması başladı. Ve Allah'ın pazar günü saat 7.30'da başlıyorlar abi. Tak tuk başlıyorlar diyorum, tamam saat 7.30 oldu. Ya kafaya bakar mısın? Etrafta bir sürü site var, tamam, apartmanlar falan, tam ortada küçük bir arazi kalmış. Orayı da boş bırakmayalım demişler, bir şey yapıyorlar. Ve pazar sabahı saat 7.30'da çalışmaya başlıyorlar abi. Bir sürü kelime geliyor da aklıma şimdi. Abi en sonunda dayanamadım, çıktım gittim. Pazar sabahı şöyle biraz uyanıp kendimi toparlayınca. Abi dedim, neden 7.30? Ya mesela 9 bile olsa erken ama hani bari 9'da başlasanız nasıl olur? Neden 7.30? Ne yapıyorsunuz yani? Bütün insanoğlunu kurtaracak bir şey mi inşa ediyorsunuz? Bir felaket mi geliyor? Ne yapıyorsunuz yani? Abi dedi, biz işçiyiz yani, biz bir şey diyemiyoruz. Böyle durumlara da bayılıyorum ha. Muhatabın yok. Adam diyor ki benlik bir şey değil. Ne yapabilirsin ki? Ya dedim Allah aşkına be abi, 7.30 ya. Ya el insaf, siz kaçta kalkıyorsunuz? Ne zaman geliyorsunuz buraya? Yani hiç kimse gelip bir şey demiyor mu size ya? Dedim o 7.30'da sizi buraya dikip bizi de uyandıran ama kendisi kaçta kalkıyor belli değil, o şefinize söyleyin. Daha makul bir saatte başlansın ya. Ondan sonra şey dedi bana. Abi dedi, buraya anaokulu yapılıyor sizin için yani. Tamam o zaman 5'te başlayın siz madem anaokulu.

Tuncay'cığım, iyi yayınlar. Ben Hüseyin abim. Yıllar sonra radyoda sesini duyduğumu sevindim. Kolay gelsin, dinlemedeyim. Çok teşekkür ederim Hüseyin abicim, saygılar. En kısa zamanda uğrayacağım bu arada. Abi selam, kolay gelsin. Sen konuş yeter abi. Bize moral veriyorsun. Programlarınızı kaçırmıyoruz. Tüm radyo personelinize selamlarımızı gönderiyoruz. Canımsınız arkadaşlar. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bütün arkadaşlarım da size selamları var. Merhaba Tuncay abi. Okulumuz için bir röportaj yapmamız gerekiyor ödev olarak. Onun için de sen aklımıza geldiğini, bize biraz vakit ayırabilirsen çok seviniriz. Tabii ki ayırırım. Konuşalım, organize olalım bir şekilde. Fethiye Anadolu Lisesi'nden Semih. Semih'e de teşekkürler edelim. Devam ediyoruz.

0: Şöyle bir haberimiz var bugün arkadaşlar. 50 yıldır aynı ütüyle tost yapıyor. Turistler kapısında sıraya giriyor. 76 yaşındaki Tahsin Usta'nın gizemli dostu. Abi 50 yıldır adam ütüyle tost yapıyormuş ve aynı ütüyle. İnanılmaz bir süre, yani bir fotoğrafı var burada. Ütüsüyle beraber poz vermiş. Birinde tost, birinde tost ütüsü. Tost ütüsü diye bir şey var mıdır ya normalde? Ya böyle bir yandan yabancı geldi gözüme. Ama bir yandan da evet ya, böyle ilginç bir alet var diye düşündüm yani. Ya o değil de makinayı adam 50 yıldan fazla süredir kullanıyormuş. Aynı makine abi, benden yaşlı. Kim bilir kaç defa tamir görmüştür gerçi de. Büyük bir olay arkadaşlar. Düşünsenize mesela 1982 yılında atıyorum hala bu makinayı kullanıyordu. Yine o günlerde, yani 1989 yılında yine bu makinayı kullanıyordu. 90'lara geldik, 90'lar boyunca kim bilir o makinayla abi bu adam kaç bin kişiye tost yaptı ya, aynı makinayla abi. Belki de senin tanıdığın birileri de, kim bilir mesela, ben böyle şeyleri çok merak ediyorum yani, çok ilginç yani. Mesela senin tanıdığın birilerine bu adam hiç tost yapmış mıdır, denk gelmiş midir yani? Ya da ünlülere, bir futbolcuya falan, yani bir şarkıcıya. Atıyorum Turgut Özal bu adamın tostundan yemiş midir? Bir ömür be abi, 50 yıldan fazladır diyor ya. Çok acayip bir hikaye, bak filmini yaparsın hem. Üstelik çok da güzel, sıcacık bir film olur diye hissediyorum yani. Böyle kaliteli bir senaristin elinde, kaliteli bir işte yönetmenin elinde. Böyle acayip bir filmi yapılabilecek, çok sıcacık, keyifli bir filmi yapılabilecek bir hikaye yani. 50 yıldan fazla bir süredir aynı tost ütüsünü kullanan adamın hikayesi. Onu böyle yani çeşitli şeylerle donatacaksın filmi. Duygusal olarak etkileyici bir şey ortaya çıkacağını hissediyorum yani. Adam öyle hikayeler yaşamıştır ki kendisi bile hatırlamıyordur yani. Mesela atıyorum adamın birisi diyebilir ki mesela işte 1985 yılında şöyle şöyle bir şey olmuştu, dükkanına gelmiştim, şu olmuştu bu olmuştu. Yani kim bilir neler yaşamıştır. Adam hatırlamıyordur yani, ne acayip şeyler başına gelmiştir dükkanda mesela.
1: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,79. Βιολέτα παγωτό βανίλια 2 λίτρα μόνο με 2,39. Ζάχαρη 1 κιλό μόνο με 59 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: kokluyor bakarat üzerimde. Bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım hatta şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσι Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσι Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi tam 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Harika şarkılarda bizlere eşlik edecek programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Pul koleksiyonları bazıları için çok büyük bir tutku, bazıları içinse bir bize gidelim mi deme aracı. Merve'lerde kalma sürecini hızlandıran bir anahtar olması dışında dünyada en çok koleksiyonu yapılan ürün efendim pullar. İşte bugün pulların ortaya çıkışından bahsedeceğiz sizlere. Öncesinde güzel bir şarkı. Beni

Efendim, zarfların üzerine yapıştırılan bu küçük kağıtçıklar hangi ihtiyaca karşılık olarak ortaya çıktı? Günümüzde büyük oranda geçerliliğini yitiren bu nostaljik simgeler dünyada ve ülkemizde ne zaman kullanılmaya başlandı? İşte bugün pulun hikayesine hep beraber göz atacağız.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

bugün pulların ortaya çıkışından bahsedeceğiz dedik. Efendim pullar ilk olarak 1840'da Birleşik Krallık'ta ortaya çıktı. Siz görmüyorsunuz ama benim şu an karşımda duran pul dünyanın ilk posta pulu olarak kabul edilen Penny Black. Birleşik Krallık ve İrlanda'da posta reformcusu olarak anılan Rowland Hill tarafından ortaya çıkarılan bir pul. Önceden posta ücretini postayı alan kişi ödüyormuş. Sonradan postayı gönderenin posta ücretini ödemesine ve bu ücretin ödendiğini göstermek için gönderinin üzerine posta pulu yapıştırılmasına karar veriliyor. Sanıyorum pullar bu şekilde ortaya çıkıyor.

plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün pulların ortaya çıkışından bahsediyorduk sizlere. Bir penilik olan Penny Black'ten sonra az önce bahsettik. İki penny değerinde olan iki penilik mavi çıkartılıyor. Bu pulun da üzerine yine Kraliçe Victoria'nın resmi basılıyor. Bu ilk pullarda kolayca kopmasını sağlayan tırtıklı kenar şeritleri yoktu. Kullanacak olan kişi öncesinde makasla bu pulları kesmek zorundaydı. Kırık plak devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, pullardan bahsetmeye devam ediyoruz. Harika şarkılarda bizlere eşlik ediyor. Pulların üzerinde Birleşik Krallık gibi ülke belirten bir yazı yoktu. Bugün bile pullarının üzerinde ülke adı belirtilmeyen tek ülke Birleşik Krallık. Ve Amerika'nın ilk posta pulu şu an karşımda. Ülkenin kurucu babalarından George Washington ve Benjamin Franklin resimleri kullanılmış bu pulların üzerinde.

Harika şarkıları eşliğinde geçmişe olan yolculuğumuz devam etmekte. Pulların ortaya çıkışından bahsediyorduk. Gelelim bizim pullarımıza. Efendim, görseldeki ben görüyorum tabii, yine siz göremiyorsunuz. İlk pullarımızın üzerinde dönemin padişahı Sultan Abdülaziz'e ait Tuğra bulunmakta. Tuğra'nın altındaki hilalin içinde ise Devlet-i Aliye-i Osmaniye yazılı. Bizim ilk pullarımız da bu şekilde piyasaya sürülmüş.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

pulların ortaya çıkışından bahsetmeye devam ediyoruz. Gelelim ilk Türk posta pullarına. İlk Türk posta pulları ise 1862 yılında Darbane-i Amire'de taş baskı tekniğiyle basılıyor. 1976'da imparatorluk vurgusu yapılan Batı yazı karakterlerinin de kullanıldığı pullar basılmaya başlanıyor efendim. Az sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk pulundan bahsedeceğiz sizlere. Öncesinde güzel bir şarkı.

0: zaten. Sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki, yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlığı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlıklarını üstlük mü tutar, alacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demişim? Ben bilirim, bilirim, onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya.
1: Mindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Mindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
0: Hem de oynayıverekten.
1: Mindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
2: Bugün pulların ortaya çıkışından bahsediyorduk. Sıra geldi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk puluna. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk pulundaysa Tura'nın yerine Ay Yıldız alıyor. Cumhuriyet'in ilk pul basımı Yıldız ve Ay'ı belirten bir seriydi. Bir dereceye kadar Duloz basımını anımsatıyordu. Bu basım 1863 yılından 1922 yılına kadar Türkiye'nin pek çok puluna bir dizayn unsuru olmuş olan Tura kullanımının da sonunu işaret ediyordu. Devam ediyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Ve sıra geldi efendim 1931 yılındaki pulumuza. 100 kuruş değerinde olan bu pulda da bağımsızlığımızın mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk var. 1931 yılında Türkiye Mustafa Kemal'i gösteren çağdaş bir pul basımına başladı. Mustafa Kemal bundan sonra Türkiye pullarının genel konusu olmaya da devam edecekti.

Efendim, bugün pulların ortaya çıkışından bahsediyorduk sizlere. Son olarak 2016'da Nazım Hikmet Run anısına basılan puldan bahsedelim sizlere. Şu an karşımda 2016'da basılan bu pul, Türkiye'de Nazım Hikmet Run için basılan ilk pul olma özelliğini taşıyor. İşte pulların tarihi, ortaya çıkışı bu şekildeydi efendim. Bugün sizlerle paylaştık. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sonrasında bakıyoruz saatlerimize, artık veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 0-

günlük biz ayrılan sürenin yine maalesef burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
5: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını sizle görün istedi. Hadi izleyelim.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 0 35 98 77 69 69 69 69 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Ah,